dönüp de bir baktım geçen zamana. Ben kendi kendime neler yapmışım. Bütün acıların bittiği yalan, yalan. Biten onlar değil.

0: Tutku FM 105. Şehrin kalbi bu frekansla atıyor. 105.
1: Ben seni çok seviyorum.
2: Ben de seni çok seviyorum.
1: Bir daha söyle.
2: Çok seviyorum.
1: Ben de seni sevgilim.

Koku FM, arabeskin en iyisi. Türkiye'nin en damar radyosu. Tutku FM.

bir şarkı sığdırdım gözyaşına. Ne geldiyse senden geldi cahil başıma. Aldandım gülüşüne, bir bakışına. Delin olmak elde değil,

Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Tutku FM Türkiye. Takip et.

Beni bilen herkese and olsun ki bu aşkın sonu ister karanlık bir zindan, ister zulüm, ister ölüm olsun. Seni almadan senden vazgeçmem ben. Seviyorum işte.

FM, arabeskin en iyisi. Türkiye'nin en damar radyosu, Tutku FM. Bu frekansı çok seveceksiniz. Burası Tutku FM.

Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar. Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle 100'ün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23. Tutku FM güvencesiyle Samev Gayrimenkul, hayalinizdeki evi bulmanız için burada. En iyi fırsatları sizler için sunuyoruz. Ev, arsa alırken ya da satarken kendinizi güvende hissetmek istiyorsanız sizi de Samev Gayrimenkul'e bekleriz. Samev, Atakum İletişim 0552 855 60. Samev, aradığın arsa, aradığın ev.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Tutku FM güvencesiyle Samev Gayrimenkul hayalinizdeki evi bulmanız için burada. En iyi fırsatları sizler için sunuyoruz. Ev, arsa alırken ya da satarken kendinizi güvende hissetmek istiyorsanız sizi de Samev Gayrimenkul'e bekleriz. Samev, Atakum İletişim 0552 855 60. Samev, aradığın arsa, aradığın ev.
2: Dünya Göz Samsun bilgilendiriyor. Uzak ve yakın görme bozukluklarının tedavisi, lazer teknolojisi ve multifokal göz içi merceklerle mümkün olabilmektedir. Detaylı bilgi için 444-4469.
0: Gül İnşaat reklamları sondu.
1: Tutku FM 105, şehrin kalbi bu frekansla atıyor.

0: yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim

0: Taksim'a, İlk Adım Samsun, Instagram Lider Gayrimenkul 55, Lider Gayrimenkul, hayallerinize giden yolda lider siz olun.
1: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.
2: Aracınıza değer katmanın adresi CBC Tuning Cebeci Oto Aksesuar. Samsun Toybelen Sanayi sitesinde oto aksesuar, facelift dönüşüm, body kit, PPF kaplama, cam filmi, off-road pick-up aksesuarları, ambiyans aydınlatma, elektrikli basamak, LED aydınlatma, difüzör, spoiler ve çok daha fazlası CBC Tuning'de. Toybelen Sanayi Sitesi 64 Blok 9040. Cadde numara 22 köşe başı. Aracınıza tarz katın. Farkı yolda gösterin.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Tutku FM güvencesiyle Samev Gayrimenkul, hayalinizdeki evi bulmanız için burada. En iyi fırsatları sizler için sunuyoruz. Ev, arsa alırken ya da satarken kendinizi güvende hissetmek istiyorsanız sizi de Samev Gayrimenkul'e bekleriz. Samev, Atakum İletişim 0552 800 55 60. Samev, aradığın arsa, aradığın ev.
2: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör. Gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 1617.
3: Evinizde değişim zamanı mı geldi? Eski banyolar ve sıradan tasarımlar geride kalsın. Restore Yapı'da modern seramiklerden şık banyo çözümlerine, kaliteli ürünlerden tadilat ihtiyaçlarınıza kadar aradığınız her şey tek çatı altında. İster komple tadilat, ister küçük bir yenileme. Hayalinizdeki banyoyu Restore Yapı ile birlikte planlayın. Restore Yapı, evinizi değiştiren detay doğru seçimle başlar. Cumhuriyet Mahallesi Lozan Caddesi, No 22 Taksim B Atakum. İletişim 0538 623 5593.
4: Özen Oto klimadan önemli hatırlatma. Aracınızın klima sistemi, sağlığınız, sürüş konforunuz ve yol güvenliğiniz için büyük önem taşır. Klima bakımı, gaz dolumu ve profesyonel servis hizmetlerinde uzman ekibimizle yanınızdayız. Kirazlık İlk Adım Sanayi Sitesi, 53. Sokak, No 25, Tekkeköy, Samsun. Özen Oto Klima, aracınızın klimasını işin uzmanına emanet edin.
0: Gül İnşaat reklamları sundu.
1: Tutku FM 105. Sadece bir frekans değil, bir tutku.

0: Bekbaş PPF kaplama. Aracınız için profesyonel koruma, güvenli uygulama. 2007'den bugüne Samsun'da yüzlerce araca değer kattık. Bilgisayar destekli hazır kesim teknolojisiyle gereksiz söküm yapılmadan, falçata riski olmadan uygulama yapılır. Tüm işlemler seri kodla kayıt altına alınır. Sararma, solma, işçilik hataları ve ücretsiz söküm garantisiyle aracınızı güvenle koruyun. Bekbars PPF kaplama. Aracınız riske girmesin, ilk günkü değerini korusun. 50.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Atakum Samsun 0545 235 22 77.
1: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.
2: Dünya Göz Samsun bilgilendiriyor. Uzak ve yakın görme bozukluklarının tedavisi, lazer teknolojisi ve multifokal göz içi merceklerle mümkün olabilmektedir. Detaylı bilgi için 444-4469.
3: Gül İnşaat reklamları sundu.
1: Tutku FM 105, Tutkun bu frekansta. 105.

Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Takip et.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava. Yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez. Lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84.
2: Resul Bahçe, avize, aksesuar, balkon ve bahçe takımları imalatı toptan ve perakende. Yılların tecrübesiyle göz kamaştıran lisanslı avize, balkon takımları ve aksesuar çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Karadeniz'in balkon avize aksesuar markası Resul Bahçe Avize Aksesuar. Siz hayal edin, biz yapalım. Samsun, Gülsan Sanayi 35. Sokak. Ordu, Fatsa Dolunay Mahallesi. Telefon 0551 134 2090.
3: Samsun Kent Taksi 7 gün 24 saat hizmetinizde. Güvenli ve konforlu yolculuk, hızlı ulaşım, güler yüzlü hizmet. Müşteri memnuniyeti önceliğimizdir. Hemen arayın 0552 631 55 55. Samsun Kent Taksi, yolculuğun en güvenilir adresi.
0: Cüceloğlu et ve et ürünleri, sucuk, pastırma, kavurmada kalite. Toptan satışta güçlü tedarik, net güven. 0535 334 9055. Çiftlik Mahallesi 4. Cadde numara 3 Gıda OSGB Tekeköy Samsun.

0: gene.
1: Kışla Şubesi 0551 453 8911, İlyasköy Şubesi 0551 036 9911.
0: Koma gene, koma gene.
2: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör. Gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 1617.
3: Gül İnşaat reklamları sundu.
4: Tutku FM 105. Şehrin kalbi bu frekansla atıyor. 105.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın ev sahipliğinde NATO zirvesine katılan devlet ve hükümet başkanları ile eşleri onuruna dün akşam yemeği verildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Emine Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde liderleri tek tek kapıda karşıladı. Erdoğan çifti liderler ve eşleriyle tokalaşıp ayrı ayrı fotoğraf çekildi. Ticaret Bakanlığı Türkiye ile Kanada arasında serbest ticaret anlaşması müzakereleriyle ilgili her iki ülke yetkilileri yüksek kalitede kapsamlı bir anlaşma için gerekli hazırlıklara başlamış bulunmaktadır açıklamasını yaptı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ev sahipliğinde Ay Yıldız Müşterek Karargahı'nda NATO zirvesine katılan savunma bakanlarına resepsiyon verildi. Ay Yıldız Karargahı'nın Yıldız bölümünde gerçekleştirilen resepsiyonda Bakan Yaşar Güler konukları kapıda karşılayarak kısa bir konuşma yaptı. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı İran'a yönelik saldırı başlattıklarını duyurdu. İran Devlet Televizyonu ise ülkenin güneyindeki Sirik ve Bender Abbas kentlerinde patlama sesleri duyulduğunu bildirdi. Spor. 2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda Arjantin 2-0 geriye düştüğü maçta Mısır'ı 3-2 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Fenerbahçe erkek basketbol takımı Gabonlu pivot Chris Silva'nın sözleşmesinin 1+1 yıllığına uzatıldığını duyurdu. Beşiktaş'ın transfer görüşmesine başladığı iki isim Alexander Nübel ve Doğan Alemdar görüşmeleri sürdürmek

0: ve sağlık kontrolünden geçmek üzere İstanbul'a geldi. Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, sarı-kırmızılı camianın geçmişine yakışan transferleri gerçekleştireceklerini belirtti. Özbek, Galatasaray Türkiye'nin en iyi futbol oynayan takımı, bu sezon Avrupa'nın en iyi takımlarından birini oluşturmak istiyoruz dedi.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6183 lira 89 kuruş, Amerikan doları 46 lira 84 kuruş, euro 53 lira 46 kuruş, sterlin 62 lira 62 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 76 dolar 50 sent, bir bitcoin 63.338 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi ise 14.497 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin güney ve doğu kesimleriyle Trakya'nın parçalı yer yer çok bulutlu. Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey doğusu, Kırklareli, Karaman, Ordu, Muş ve Van çevreleriyle Antalya'nın iç, Konya'nın güney kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kars, Ardahan, Iğdır ve Ağrı çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı ve ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
2: Haber. Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.
1: Kaliteli müzik en büyük tutkunuzsa
3: Samsun'un yeni tutkusu Tutku FM.
1: Doğru frekanstasınız.
2: Karadeniz'in parlayan yıldızı
4: Tutku FM.
5: İçinizdeki gürültüyü susturmak için açın radyonuzun sesini.

Kurban olsun Kaptan Aykut kardeşiniz, size kurban olayım. Selamun aleyküm. Efendim herkeslere günaydınlar, sevgiler, saygılar, selamlar, hayırlı işler, bol kazançlar. Haftanın 3. iş gününde saatler 9'u 7 yaptık. Çarşamba günündeyiz. 8 Temmuz 2026 saatler 9'u 8 geçiyor ve herkeslere günaydınlar, sevgiler, selamlar, hayırlı işler, bol kazançlar. Efendim uzun bir aranın ardından, fazla uzun değil aslında ama böyle kafamızın estiğinde böyle yayına gelebiliyoruz. Allah razı olsun yani patronumuzdan. Biraz böyle devam edeceğiz Allah'ın izniyle. Saatler 11'e kadar buralardayız efendim. 7'den 70'e Edirne'den Kars'a, Jüpiter'den Mars'a, yavru vatan Kıbrıs'a, Samsun'dan bütün dünyaya herkeslere sıcak dolusu selamlar. Çalışanlarımıza Allah kolaylıklar versin. İşçilerimize, emektarlarımıza hayırlı işler, bol kazançlar, esnaflarımıza hayırlı işler dileyelim. Polis teşkilatı, güvenlik mensubu, tüm TSK'ya ve sonrasında tekstil atölyeleri, fabrikaları, sanayi esnafımız, dolmuşçu kardeşlerimiz, abilerimiz, ekmeğini direksiyondan kazanan bütün kaptanlarımız, taksiciler, dolmuşçular, otobüsçüler, minibüsçüler, tırcılar. Overlockçuya benzedi aynı la bu iş. Herkesler hoş geldi efendim. Kaptan Aykut yayında olmaya başladı. Mesajlarınızı bekliyoruz. Günaydın mesajlarınızı bekliyoruz. Birazdan mesajlarınızı okuyacağız. Mesajlar gelmeye başladı. Günaydınlar efendim. Kaptan Aykut yayında olmaya başladı. Sizler de oralardaysanız ufaktan ufaktan şöyle çömülüverin, gelin gari. Bu da tarafa, bu tarafa. Aman diyeyim, ne ördünüz ya? Ne ördünüz, ne yaptınız ya? Havada da ellem çok sıcak lan. Vallahi. Yemin ediyorum günde üç tane atlet değiştirilir mi lan?

Bizi söyledik ve söyleyeceğiz de kurban olayım. Devam ediyoruz. Sadece böyle Ankara oyun havalarıyla kalmayacağız. Kurban olduklarım. Efendim devam ediyoruz. 7'den 70'e Edirne'den Kars'a, Jüpiter'den Mars'a, yavru vatan Kıbrıs'a, Samsun'umuzun güzel insanlarına kucak dolusu tekrardan selamlar olsun. Instagram'dan takip edebilmeniz için Kaptan Aykut yayında birleşik bir şekilde yazmanız yeterli. Oynamayan, coşmayan akşam kaynanası evinde bitsin. Yani şöyle kolları bari kaldırsan yetiyor. Canınızı yerim. Eskiden çok iyiydi ya. Eskiden bana var ya öyle mesajlar geliyor. Şöyle bak. Yani şöyle söyleyeyim sana. İlk bu oyun havalarına başladığım zamanlar ne zamandı? 2010. Şöyle söyleyeyim. Zaten 2006'da başladık bu mesleğe. 2010-2011 zamanları bana öyle bir mesaj geliyordu. Samsun'da. Yani Samsun'u geç. Türkiye genelinde mesajlar geliyordu kurban olayım bak. Öyle böyle değil. Fotoğraflı fotoğrafsız. Normal öyle böyle değil yani. Böyle mesaj ben okuyamıyordum bile. Yani. Bir sonraki güne kalıyordu. Allah'a şükür çok dinleyenimiz vardı ama hala da devam ediyor. O kadar da olmasa da. Hani millet diyor ki ya Android geldi radyo kültürü bitti. Ya kurban olayım radyo kültürü biter mi lan? Benim o güzeller güzeli tekstil atölyelerim ne dinleyecek? Kafalarına göre ne açacak da dinleyecek? Dolmuşçu kardeşlerim akşama kadar Android'den şarkı mı seçecek? Yoksa... Para üstünü mü verecek, para mı alacak değil mi? Canınızı yerim. Radyo ölmez kardeş. Bunu kim diyorsa yalan söylüyor. Reklam ve sponsorluklar için bizlere ulaşabilirsiniz. 0542-744-6555'ten detaylı bilgi alabilirsiniz. Reklam ve sponsorluklarınız için bizlere ulaşabilirsiniz değerli dostlar. Haydi bakalım devam ediyoruz.

0: yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Dünya Göz Samsun bilgilendiriyor. Uzak ve yakın görme bozukluklarının tedavisi, lazer teknolojisi ve multifokal göz içi merceklerle mümkün olabilmektedir. Detaylı bilgi için 444-4469.
2: Kısa bir mola, gerçek bir huzur. Tokat Termal'de apart otel ve otel konforu, günübirlik kullanım, aile havuzları ve bay bayan ayrı, muhafazakar konsepte ayrıcalıklı bir deneyim. 11 farklı termal havuz, spa ve masaj hizmetleri, açık büfe lezzetlerle yenilenin. Hemen rezervasyon yapın. Tokat Termal 0356 666 0060.
3: Yurt içi özel rezervasyonları, yaz tatili fırsatları, Kıbrıs tatilleri, kurumsal organizasyonlar, dünyanın her yerine uçak bileti ve yurt dışı Didim Tur'da. Didim Tur, ETS Tur güvencesiyle 0362 437 1212, 0543 437 1212, Cumhuriyet Mahallesi, Alparslan Bulvarı E Blok, numara 52 Taksim 1 Atakum Samsun, Emek Park karşısı. Didim Tur, ETS Tur markasıdır.
4: Özen Oto klimadan önemli hatırlatma. Aracınızın klima sistemi, sağlığınız, sürüş konforunuz ve yol güvenliğiniz için büyük önem taşır. Klima bakımı, gaz dolumu ve profesyonel servis hizmetlerinde uzman ekibimizle yanınızdayız. Kirazlık İlk Adım Sanayi Sitesi, 53. Sokak, No 25, Tekkeköy, Samsun. Özen Oto Klima, aracınızın klimasını işin uzmanına emanet edin.
5: Aracınıza değer katmanın adresi CBC Tuning Cebeci Oto Aksesuar. Samsun Toybelen Sanayi Sitesi'nde oto aksesuar, facelift dönüşüm, body kit, PPF kaplama, cam filmi, off-road pick-up aksesuarları, ambiyans aydınlatma, elektrikli basamak, LED aydınlatma, difüzör, spoiler ve çok daha fazlası CBC Tuning'de. Toybelen Sanayi Sitesi 64 Blok 9040. Cadde numara 22 köşe başı. Aracınıza tarz katın. Farkı yolda gösterin.
0: Gül İnşaat reklamları sundu.
6: Kaliteli müzik en büyük tutkunuzsa
7: Samsun'un yeni tutkusu Tutku FM.
6: Doğru frekansta.

Vay kurban olduklarım, canınızı yerim. Haftanın 3. iş gününde 9.23 yaptık. Türkiye'nin ortak saatlerini yayınımız en güzel şekilde devam ediyor. Sevgili Murat Aykut mesajını göndermiş. Selamünaleyküm, hayırlı yayınlar. Ben 19 Mayıs Sanayi Sitesi tekstilde çalışıyorum. Çünkü son ütücü Murat Aykut ben diyor. Abi seni diyor. Son ses dinliyoruz. Tüm çalışma arkadaşlarımıza, patronumuz Ersin Bey'e bir çifte telli çalarsan memnun oluruz demiş. Gerisini okumayacağım güzel kardeşim. Yani...

Günaydın Kaptan Aykut diyor. Havza'dan dinliyoruz seni. Velerdem Karakülah'tan Seven Çekip Gitmez Ki şarkısını istiyorum. Dün seviyorum deyip bugün gidenlere gelsin demiş. Teşekkür ediyoruz. Hayırlı günler. Evimin küçük oğlu biliyorsun her zaman mesaj atardım, takip ederdim. Bak yakaladım seni kahvaltı yaparken diyor. Dinliyorum seni. Nail amcaya da selam olsun. Nail amca afiyet olsun. Bakıyorum da Hamide teyzem sana iyi bakıyor ha. Adam. Bu şarkı size gelsin o zaman. Ömer Kurt. Eyvallah, selamlar sevgiler olsun. Adam, adamın kralı Vos Vos Event House. Eyvallah eyvallah Ömer abi, selamlar sevgiler olsun. Vallahi işe gitmeden önce şöyle güzel bir yayına bir gireyim dedim, bir enerji depoladım. Ebru Yenge sana da gelsin sıradaki en güzel şarkılar. Oynuyoruz biraz böyle tam senin böyle sevdiğin tarzlar değil ama olsun yani.

Ömer abim diyor ki bir ricamdır diyor kardeşim diyor. Bungalovumuzda diyor 20 ile 21 Temmuz günleri boş diyor. Söyler misin sadece diyor. Bana ulaşmak isteyen zaten her türlü ulaşır diyor. Eyvallah, eyvallah Ömer abi. Selamlar, sevgiler olsun. Seni zaten kıramayacağımı biliyorsun. Cansın. Radyolarını yeni açan bizlere, yeni yeni katılan dinleyicilerimiz, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Tutku FM'de Kaptan Aykut yayında olmaya devam ederken Havza'ya göndereceğiz şarkımızı. Havza'da bizleri dinlemekte olan dinleyicilerimize armağan edelim bu şarkımızda. Veli Erdem Karakülah'tan gelsin. Seven diyor çekip gitmez ki. Anlamı çok güzel bir şarkı. Benden bütün dostlara gelsin. Beni tanıyan ve beni seven, değer veren bütün dostlara armağan olsun.

Vay vay, kurban olurum sana. Canını yerim Bekir abim. Vallahi mi, yine mi teksin ya? Nerede senin bu ekürün, nerede senin? Senin ekürün nerede? O Emre abi nerede? Bak dünden beri göremiyorum onu. Sen onun benim yerime kulaklarını çek, tamam mı? Canını yerim Bekir abim benim. Sülün kuşunun az ileride, Opet'in yanında. Anka Oto Aksesuar, selam olsun. Yeni gelmedik, geri geldik. Anka Oto Aksesuar'a selam olsun. Abi 11'den sonra geleceğim, o zaman bekle. Gelirken de bir şeyler alırım, kahvaltı yaparız. Canını yerim senin. Bu şarkı sana gelsin. Bak özellikle sana gelsin. Canını yerim. Vallahi acayip bir şarkı ha. Dinle yani.

Oğuz Baba'yı. Ne söylemiş be. Vay kurban olayım, vay kurban olayım ya. Efendim devam ediyoruz. 0542 744 65 55. Radyomuzun WhatsApp istek hattı. Kurbanlar olurum, canınızı yerim. Bak bak bak bak bak. Ankara'ya gideriz de Bolu'ya doğru gitmez miyiz ya? Vay vay vay vay vay vay. Bekir abi sana gelsin.

sesini Tutku FM. Hız kesmeden devam ediyoruz. Hızımızı kesmeden. Hadi çevir çevir çevir çevir çevir. Reji çok yavaşsın reji. Olmaz böyle. Çevir dediğim anda çevireceksin ya. Heh şöyle ya. Hadi biraz oynayalım. Hadi.

0: yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Yeşilçam Menemen Yunus'un yerinde lezzetin en sıcak hali sizi bekliyor. Meşhur çakallı menemeni, ızgara çeşitleri ve zengin serpme kahvaltısıyla güne lezzetli bir mola verin. Yeşilçam Menemen Yunus'un yeri Yosunlu Mahallesi Saraykent Sokak, numara 207 Çakallı Kavak. Rezervasyon ve bilgi 0546 116 16 46. Instagram Yeşilçam Menemen.
2: Doğal ortamıyla şelale et mangal keyfi aileniz ve sevdiklerinizle beraber harika vakit geçirmenizi sağlıyor. Damak zevkinize uygun tüm çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Bilgi ve rezervasyon için telefon numaramız 0362 463 0049. Samsun Ankara yolu üzeri 17. kilometre Sarıışık Mahallesi No 44 Atakum Samsun.
3: Tatlıcı Burhan Usta. Toptan ve perakende satışta lezzetin adresi. Özel günleriniz için toplu sipariş imkanı. Düğün, mevlüt, sünnet ve tüm organizasyonlarınızda şerbetli tatlılarımızla damaklarda iz bırakıyoruz. Tatlıcı Burhan Usta. İlk adım Samsun. Telefon 0543 748 9778.
4: Çarşamba Prefabrik Serkan Semizoğlu güvencesiyle ahşap ev ve bungalov konteyner imalatı ve yerinde kurulum. Ürünlerimiz su geçirmez ve garantilidir. Hayalinizdeki evi veya iş yerinizi hemen gerçeğe dönüştürün. Adres Kavakdibi mevkisi, Terme yolu üzeri Samsun Çarşamba. Kredi kartına taksit imkanıyla fırsatları kaçırmayın. Hemen arayın. Çarşamba Prefabrik 0539 219 1359.
5: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. HK Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör, 0540 732 37 75. İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak, numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde, İlk Adım Samsun.
0: Gül İnşaat reklamları sundu.
6: Karadeniz'in parlayan yıldızı
7: Tutku FM.
6: Açın radyonuzun sesini. Tutku FM.
7: Tutku FM 105.
8: Kaptan Aykut Yıldız.
9: Aykut'la oynamaya doyamayacağım.

0: suyu verin.
1: Babam diyor keşkek diyor yapıyor diyor düğüne gelenlere diyor. Vay Bekir abim keşkeği de özledik la. Vallahi keşkek yemeyi özledim ha. Böyle asıl böyle yapan yer yok mu acaba? Böyle hani anamı falan yormak istemiyorum aslında. Zaten analarımız yani biz hiçbir şey yaptırmasak da şey yapmasak da yoruluyorlar yani. Onların var ya elini ayağını öpeyim ben vallahi. Eskiler eski vallahi ya. Harbiden. Şu anki yeni nesil sıkıntı baba. Ben her zaman söylüyorum ben büyüklerimizin analarımızın elini ayağını öpeyim. Bu eski kadınlar var ya eski. Eski kadın olsun eski babalar olsun. Elini ayağını öpeyim bunların ben. Vallahi. Devam ediyoruz efendim 0542 744 6555 radyomuzun WhatsApp hattı. Buradan günaydın mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Ertan Erşan'la devam edeceğiz. Bir kocamışsın yapalım. Bekir abi valla beyazlar yürümüş yani saçlarını falan. Kocamışsın kocamış ama tak tak tak tak tak tak sağlam diyorsun yani adamsın. Son bir saatimiz kaldı. 11'de yayını bitireceğiz dostlar. Bekir abi diyor ki kardeşim diyor hadi gel de diyor kahvaltı yapalım. Tek kaldım ben diyor ya. Vallahi 11'e kadar sabredersin tamam. 11-11.30 gibi gelirim. Buçuğu bulmaz da. Beklersen beklemezsen sen kahvaltını yap baba. Canlı yerim. Hadi bakalım devam ediyoruz efendim.

döndüm şaşkına. Gelin de kurtarın olur Allah aşkına. Canınızı yerim, devam ediyoruz efendim. Hakan Türkmen'le devam edelim. Keşkek yapan biri çıktı. Hamide teyze, yaparız bir gün, yeriz be. Vallahi iyi olur hem de. Sevgili Turgut abi selam olsun. Turgut Özer, o da tayini çıktı. Samsun'dan Ankara'ya gitti. Şimdi değiş tokuş yapmışlar. Samsun'daki Ankara'ya, Ankara'daki Samsun'a. Yani Turgut abi Samsun'a geri dönüyor. Vay kurban olayım ya. Canını yerim, özlediydim la seni. Bu şarkı sağ geçsin o zaman. Canını yerim.

Vay vay vay vay vay vay. İlk bir saatimizi, 1 saat 10 dakikamızı geride bıraktık. Son 50 dakikamız kaldı. Şöyle 45 geçe falan yayını bitireceğiz değerli dostlar. 0542 744 65 55 radyomuzun WhatsApp hattı. Bugün şimdi ilk geldik ya, hani fazla dinleyen yoktur radyoyu. Kaptan Aykut'u özellikle seven dinleyen dinleyicilerimiz var. Onlara da yani telaffuz dinleyip söyleyemedik yani. Kardeşim yayındayız diyemedik. Alsın, alsın. Yoksa mesaj yığınına girerdik de yapacak bir şey yok. Mustafa Daş'la devam edelim. Hışkırık tuttu beni, tuttu da kuruttu beni.

0: Aksesuar reklamları sunar.
1: Aracınıza değer katmanın adresi CBC Tuning Cebeci Oto Aksesuar. Samsun Toybelen Sanayi sitesinde oto aksesuar, facelift dönüşüm, body kit, TPF kaplama, cam filmi, offroad pickup aksesuarları, ambiyans aydınlatma, elektrikli basamak, LED aydınlatma, difüzör, spoiler ve çok daha fazlası CBC Tuning'de. Toybelen Sanayi Sitesi 64 Blok 9040. Cadde numara 22 köşe başı. Aracınıza tarz katın. Farkı yolda gösterin.
2: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.
3: Hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim

0: Bir Taksim A, İlk Adım Samsun, Instagram Lider Gayrimenkul 55, Lider Gayrimenkul. Hayallerinize giden yolda lider siz olun.
1: Lezzetin en doğal hali Çakallı'da sizi bekliyor. Meşhur Nadir'in yeri, meşhur Çakallı menemeni, serpme kahvaltısı ve ızgara lezzetleriyle misafirlerini ağırlıyor. Ailenizle keyifli vakit geçirebileceğiniz kamelya alanı ve çocuk oyun alanıyla doğanın içinde huzurlu bir mola noktası. Üstelik Tutku FM dinleyicilerine meşhur Nadir'in yerinde %10 indirim fırsatı. Rezervasyon için 0544 654 61 52, Instagram @menemenci_nadirin_yeri55. Meşhur Nadir'in yeri, Çakallı Samsun. Lezzet, doğa ve keyif bir arada.
2: Dünya Göz Samsun bilgilendiriyor. Uzak ve yakın görme bozukluklarının tedavisi, lazer teknolojisi ve multifokal göz içi merceklerle mümkün olabilmektedir. Detaylı bilgi için 444-4-469.
1: Beckbars PPF kaplama. Aracınız için profesyonel koruma, güvenli uygulama. 2007'den bugüne Samsun'da yüzlerce araca değer kattık. Bilgisayar destekli hazır kesim teknolojisiyle gereksiz söküm yapılmadan, falçata riski olmadan uygulama yapılır. Tüm işlemler seri kodla kayıt altına alınır. Sararma, solma, işçilik hataları ve ücretsiz söküm garantisiyle aracınızı güvenle koruyun. Beckbars PPF kaplama. Aracınız riske girmesin, ilk günkü değerini korusun. 50.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Atakum Samsun 0545-235-2277.
3: Evinizin konforunu şıklıkla buluşturun. Aslan Koltuk'ta sıfır koltuk takımları dilediğiniz renk seçenekleriyle sizleri bekliyor. Silinebilir tay tüyü kumaş, özel üretim imkanı ve 2 yıl garanti avantajıyla kalite, konfor ve zarafet bir arada. Üstelik koltuk takımları

Sipariş için 0530 572 1590 Instagram Aslan Koltuk. Aslan Koltuk. Salonunuza değer katan koltuklar.

Efendim sonlara yaklaşıyoruz arkadaşlar. Sonlara geliyoruz yani. 10.26 Türkiye'nin ortak saatleri. Radyolarını yeni açan, bizlere yeni yeni katılan, "Ha bu ses kimin?" diyenler varsa ben Kaptan Aykut. Kaptan Aykut yayında. Programımızın ismi. 2006'dan beri radyo programcılığı yapıyorum. 2009'da Tutku FM'e girdim. Bazı arada ufak kaçamaklar falan oldu. İstanbul'da asker falan, askerlik falan derken. Askerlik yaparken bile ben, askerdeyken bile radyo programcılığı yaptım. Düşün yani, bak Ankara'da ve Şanlıurfa'da. Gittiğim bak yani komutanlara böyle bir şeye getirdim. Komutanım ben radyocuyum falan da. Öyle radyocuyum, tamam buradan bir radyo ayarlayalım. Tamam. Ben kendi kendime zaten radyoyu ayarladım yani Şanlıurfa'da. Komutanlarım da bana cumartesi pazar izin veriyorlardı böyle. Onları söylüyordum, ne kadar hoşlarına gidiyor. Canlarınızı yerim ya. Bütün TSK mensubuna, emniyet güçlerine, sonrasında güvenlik görevlisi abi kardeşlerime, ablalarıma selam olsun. Güzel günlerdi ya vallahi. Şanlıurfa'ya giderdim. Elimizi cebimize atmazlardı. Asker misin? Gel kardeşim. Karnımızı bir güzel doyururlardı. 1 lira da para almazlardı. Allah razı olsun valla. Çoğu esnaf öyleydi orada. Askere çok önem verirlerdi. Canınızı yerim. Hadi bakalım. Devam ediyoruz. Amcamın

Amcamın oğlu Sercan Sevin. Selam olsun benim güzel yakışıklı abime. Canını yerim senin ya. Allah. Sercan Seven ve çok değerli eşi yengemiz Bahar Seven, Bahar yengemize. Ona da en güzel şarkıları gönderelim. Sevgili Nuri abi, gördün ya. Nuri abi nasıl gidiyor? Nuri Seven. Canını yerim Nuri abime de en güzel şarkıları gönderelim. Günaydın dileklerimizi iletelim. Samsun'a, Atakum'a selam olsun. Samsun Spor bir ayrıcalıktır. Sevdamız Samsun. Instagram adresini takip edin arkadaşlar. Sevdamız Samsun derneğimize selamlar olsun sevgili Nuri abiye. Ve Sercan abiye. Sercan Seven, bir kar yolla bakayım oradan beni. Kar yolla oradan.

Vay benim, abim benim. Ahmet Er. Kral, Aykut ciğerim, hayırlı yayınlar. Seni dinliyoruz. Patlat bize de oradan güzel bir şarkı. Ahmet Reis ile Yaşar Ağa'ya gelsin. Canını yerim. Ahmet Reis. Ahmet Er. Erlerden Ahmet. Bilmece koyunun en asi adamı. Ahmet Reis, Ahmet Er ve Yaşar Ağa'ya gelsin. Eyvallah, selam olsun. Ha, bu şarkı size gelsin o zaman. Biraz hızlı ama. Oynarsınız arabanın içinde. Devam. Size gelsin. Birazdan yayını bitireceğiz dostlar. Hadi bakalım, devam ediyoruz.

0: abi, çok hızlı bir şarkıydı ya, yemin olsun. Ama iyiydi yani ha. Valla. Efendim yayını bitiriyoruz ama önce bir iki mesajımız var, onları değerlendirelim. Selam abi, kolay gelsin. Çarşambadan selamlar ben diyor. Çarşambadan şu tekstilde çalışmaktayız. Seni dinliyoruz. İyi ki varsın diyor. Bize de güzel bir hareketli oyun havası yollarsan seviniriz. Sana ve Tutku FM'e de gelsin abi. Eyvallah, teşekkür ediyorum Serdar. Hoş geldin sen de. Bir çifte telli gönderecektim. Onu gönderememiştim. Kapanışı bu şekilde yapacağım. Sevgili SS Klasik Samsun'un başkanı Enes abi, Enis Köse selam olsun ve ayrıyetten bütün gruba selamlar olsun. Müslüm abisinden tut Alperen'ine kadar, Murat'ından tut sevgili Uğur'una kadar, sonra Kaptan Aykut'undan tut Biton enişteye kadar herkese selam olsun. Söyleyemediklerim kusura bakmasın. Biton arkadaş var grupta, bu akşam da Total'de Cemile'nin yanında Total'de bir böyle bir buluşma olacak, bu akşam da böyle bir kola çekilecek falan. Oturacağız. Gelmek isteyen dinleyicilerimiz de varsa tabii buyursunlar yani. Soframız hazır, herkese açık. Sevgili Uğur kardeşim, Enis abinin şeyini bırak, böyle başını bırak. Enis abinin böyle bir rahat bırak biraz. Benim arabayı yapacak önce. Önce benim arabayı yapacağız, ondan sonra senin arabaya. Böyle nedir ya? Canını yerim bak, olmaz böyle. Boracığım sana gelsin güzel kardeşim sıradaki en güzel şarkılar. Bora kardeşime, sonrasında Uğur kardeşime. Cansınız. Hadi bakalım. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki programda görüşmek ve buluşmak ümidiyle. O vakte kadar gününüz güzel, huzurlu, mutlu geçsin. Hoşça kalın, dostça kalın. Tutku ile Tutku FM'de kalın. Eyvallah.
1: Kaptan Aykut yayında. Karadeniz'in parlayan yıldızı Tutku FM.

0: Mutlu Aksesuar reklamları sunar.
1: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör. Gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 16 17.
2: Yurt içi özel rezervasyonları, yaz tatili fırsatları, Kıbrıs tatilleri, kurumsal organizasyonlar, dünyanın her yerine uçak bileti ve yurt dışı Didim Tur'da. Didim Tur, ETS Tur güvencesiyle 0362 437 12 12, 0543 437 12 12, Cumhuriyet Mahallesi, Alparslan Bulvarı E Blok, numara 52 Taksim 1 Atakum Samsun, Emek Park karşısı. Didim Tur, ETS Tur markasıdır.
3: Evinizde değişim zamanı mı geldi? Eski banyolar ve sıradan tasarımlar geride kalsın. Restore Yapı'da modern seramiklerden şık banyo çözümlerine, kaliteli ürünlerden tadilat ihtiyaçlarınıza kadar aradığınız her şey tek çatı altında. İster komple tadilat, ister küçük bir yenileme. Hayalinizdeki banyoyu Restore Yapı ile birlikte planlayın. Restore Yapı, evinizi değiştiren detay doğru seçimle başlar. Cumhuriyet Mahallesi Lozan Caddesi, No 22 Taksim B Atakum. İletişim 0538 623 5593.
4: Asil Home Mobilya, Toybelen Sanayi sitesindeki yeni yüzüyle hizmetinizde. Şık yatak odaları, modern yemek odaları, konforlu koltuk takımları, balkon mobilyaları, mutfak masaları, yatak ve baza çeşitleriyle evinizin her köşesine kalite katıyor. Üstelik kişiye özel üretim seçenekleriyle hayalinizdeki mobilyaları gerçeğe dönüştürüyor. Asil Home Mobilya, Toybelen Sanayi sitesinde sizleri bekliyor. Kalite, konfor ve estetik bir arada.

0: gene.
1: Kışla Şubesi 0551 453 8911, İlyasköy Şubesi 0551 036 9911.
0: Koma gene, koma gene.
2: Özen Oto klimadan önemli hatırlatma. Aracınızın klima sistemi, sağlığınız, sürüş konforunuz ve yol güvenliğiniz için büyük önem taşır. Klima bakımı, gaz dolumu ve profesyonel servis hizmetlerinde uzman ekibimizle yanınızdayız. Kirazlık İlk Adım Sanayi Sitesi, 53. Sokak, No 25, Tekkeköy, Samsun. Özen Oto Klima, aracınızın klimasını işin uzmanına emanet edin.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, ABD Başkanı Eisenhower'dan bu yana ilk defa savunma harcamaları Avrupa ile ABD arasında eşitlendi. %5'lik hedefimiz vardı. Bu yıl %4'e ulaşıyoruz bile ve bu harika bir şey. Bu sadece Başkan Trump'ın ısrarları sonucunda olmuyor. Çünkü diğer tarafta Rusya tehdidi var ve ondan dolayı da bu adımları atmamız gerekiyor. NATO şimdi daha güçlü ve daha güçlü bir NATO içerisinde Avrupa'da güçlüdür dedi. NATO Liderler Zirvesi için Ankara'da bulunan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron sabah koşusunu Seymenler Parkı'nda yaptı. Macron'a Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fransızca tercümanı Hamza Gedikoğlu eşlik etti. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın sanal medya hesabından yapılan açıklamada Merkez Kuvvetler Komutanlığı güçleri İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari gemilere yönelik son saldırılarına anında karşılık vererek hassas güdümlü mühimmatla İran'da 80'den fazla hedefi vurduğu yeni bir saldırı dalgası düzenlediği ifadeleri kullanıldı. Pakistan'a ait 5 kişilik mürettebatı bulunan bir kargo uçağının Karaiçi kenti yakınlarında radardan kaybolduğu bildirildi. Spor. 2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda Arjantin 2-0 geriye düştüğü maçta Mısır'ı 3-2 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 Voleybol Milletler Ligi'nin 3. haftasında oynadığı ilk karşılaşmada Polonya'yı 3-1 mağlup etti ve bu sezonki 7. galibiyetini aldı. Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı Gabonlu pivot Chris Silva'nın sözleşmesinin 1+1 yılına uzatıldığını duyurdu. Beşiktaş'ın transfer görüşmesine başladığı iki isim Alexander Nübel ve Doğan Alemdar görüşmeleri sürdürmek ve sağlık kontrolünden geçmek üzere İstanbul'a geldi. Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Sarı Kırmızılı camianın geçmişine yakışan transferleri gerçekleştireceklerini belirtti. Özbek, Galatasaray Türkiye'nin en iyi futbol oynayan takımı, bu sezon Avrupa'nın en iyi takımlarından birini oluşturmak istiyoruz dedi.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.183 lira 89 kuruş, Amerikan doları 46 lira 84 kuruş, euro 53 lira 46 kuruş, sterlin 62 lira 62 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 76 dolar 50 sent, bir bitcoin 63.338 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi ise 14.497 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin güney ve doğu kesimleriyle Trakya'nın parçalı yer yer çok bulutlu.

0: Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Kırklareli, Karaman, Ordu, Muş ve Van çevreleriyle Antalya'nın iç, Konya'nın güney kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kars, Ardahan, Iğdır ve Ağrı çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı ve ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
1: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

0: aksesuar reklamları sunar.
1: Çarşamba Prefabrik Serkan Semizoğlu güvencesiyle ahşap ev ve bungalov konteyner imalatı ve yerinde kurulum. Ürünlerimiz su geçirmez ve garantilidir. Hayalinizdeki evi veya iş yerinizi hemen gerçeğe dönüştürün. Adres: Kavakdibi mevkisi, Terme yolu üzeri Samsun Çarşamba. Kredi kartına taksit imkanıyla fırsatları kaçırmayın. Hemen arayın. Çarşamba Prefabrik 0539 219 1359.

0: Dünya Göz Samsun bilgilendiriyor. Uzak ve yakın görme bozukluklarının tedavisi, lazer teknolojisi ve multifokal göz içi merceklerle mümkün olabilmektedir. Detaylı bilgi için 444-4469.
1: Cücenoğlu et ve et ürünleri, sucuk, pastırma, kavurmada kalite. Toptan satışta güçlü tedarik, net güven. 0535 334 9055. Çiftlik Mahallesi 4. Cadde numara 3 Gıda OSGB Tekeköy Samsun.
2: Ada Döner, lezzetin incelikle hazırlandığı adres. Meşhur tavuk döneri, şifa kaynağı paça çorbası ve çorba çeşitlerimizle özenle pişen sulu yemekler, et kavurma ve Arnavut ciğeriyle sofralarınıza değer katıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlit yemeklerinde kaliteli lezzeti uygun fiyatla sunuyoruz. Bizden fiyat almadan karar vermeyin. Kışla Mahallesi Gebi Caddesi numara 297. Ada Döner 0362 236 çift 032.
3: Aracınıza değer katmanın adresi CBC Tuning Cebeci Oto Aksesuar. Samsun Toybelen Sanayi sitesinde oto aksesuar, facelift dönüşüm, body kit, PPF kaplama, cam filmi, off-road pick-up aksesuarları, ambiyans aydınlatma, elektrikli basamak, LED aydınlatma, difüzör, spoiler ve çok daha fazlası CBC Tuning'de. Toybelen Sanayi sitesi 64 blok 9040. cadde numara 22 köşe başı.

0: Tatlı aksesuar reklamları sunar.
1: Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava. Yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez. Lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84.
0: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör. Gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 1617.
2: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. HK Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör, 0540 732 37 75. İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak, numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde, İlk Adım Samsun.
3: Tatlıcı Burhan Usta, toptan ve perakende satışta lezzetin adresi. Özel günleriniz için toplu sipariş imkanı. Düğün, mevlüt, sünnet ve tüm organizasyonlarınızda şerbetli tatlılarımızla damaklarda iz bırakıyoruz. Tatlıcı Burhan Usta. İlk Adım Samsun. Telefon 0543 748 9778.
4: Resul Bahçe, avize, aksesuar, balkon ve bahçe takımları imalatı toptan ve perakende. Yılların tecrübesiyle göz kamaştıran lisanslı avize, balkon takımları ve aksesuar çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Karadeniz'in balkon avize aksesuar markası Resul Bahçe Avize Aksesuar. Siz hayal edin, biz yapalım. Samsun, Gülsan Sanayi 35. Sokak. Ordu, Fatsa Dolunay Mahallesi. Telefon 0551 134 20 90.
5: Samsun Kent Taksi 7 gün 24 saat hizmetinizde. Güvenli ve konforlu yolculuk, hızlı ulaşım, güler yüzlü hizmet. Müşteri memnuniyeti önceliğimizdir. Hemen arayın 0552 631 55 55. Samsun Kent Taksi, yolculuğun en güvenilir adresi.

0: Aksesuar reklamları sunar.
1: Lezzetin en doğal hali Çakallı'da sizi bekliyor. Meşhur Nadir'in yeri, meşhur Çakallı menemeni, serpme kahvaltısı ve ızgara lezzetleriyle misafirlerini ağırlıyor. Ailenizle keyifli vakit geçirebileceğiniz kamelya alanı ve çocuk oyun alanıyla doğanın içinde huzurlu bir mola noktası. Üstelik Tutku FM dinleyicilerine meşhur Nadir'in yerinde %10 indirim fırsatı. Rezervasyon için 0544 654 6152, Instagram @menemenci_nadirin_yeri55. Meşhur Nadir'in yeri, Çakallı, Samsun. Lezzet, doğa ve keyif bir arada.
2: Evinizin konforunu şıklıkla buluşturun. Aslan Koltuk'ta sıfır koltuk takımları dilediğiniz renk seçenekleriyle sizleri bekliyor. Silinebilir tay tüyü kumaş, özel üretim imkanı ve

0: Sipariş için 0530 572 1590 Instagram Aslan Koltuk. Aslan Koltuk. Salonunuza değer katan koltuklar.
1: Camlı Bel Oto BMW Özel Servis. Sektörde 45

0: artırın. Bilgi ve randevu 0545 124 72 55. Adres Şabanoğlu Sanayi Sitesi 19 Mayıs 74. Sokak numara 37 Tekkeköy Samsun. Çamlıbel Oto. Kalite ve güvenin buluştuğu adres.
1: Kısa bir mola, gerçek bir huzur. Tokat Termal'de apart otel ve otel konforu, günübirlik kullanım, aile havuzları ve bay bayan ayrı, muhafazakar konsepte ayrıcalıklı bir deneyim. 11 farklı termal havuz, spa ve masaj hizmetleri, açık büfe lezzetlerle yenilenin. Hemen rezervasyon yapın. Tokat Termal 0356 666 çift 060.
2: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle 100'ün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.
3: Bekbaş PPF kaplama. Aracınız için profesyonel koruma, güvenli uygulama. 2007'den bugüne Samsun'da yüzlerce araca değer kattık. Bilgisayar destekli hazır kesim teknolojisiyle gereksiz söküm yapılmadan, falçata riski olmadan uygulama yapılır. Tüm işlemler seri kodla kayıt altına alınır. Sararma, solma, işçilik hataları ve ücretsiz söküm garantisiyle aracınızı güvenle koruyun. Bekbars PPF kaplama. Aracınız riske girmesin, ilk günkü değerini korusun. 50.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Atakum Samsun 0545 235 22 77.
4: CBC Tuning, CBC Oto Aksesuar reklamları sundu.
2: Tutku FM 105. Sadece bir frekans değil, bir tutku.

0: Din değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Evinizde değişim zamanı mı geldi? Eski banyolar ve sıradan tasarımlar geride kalsın. Restore Yapı'da modern seramiklerden şık banyo çözümlerine, kaliteli ürünlerden tadilat ihtiyaçlarınıza kadar aradığınız her şey tek çatı altında. İster komple tadilat, ister küçük bir yenileme. Hayalinizdeki banyoyu Restore Yapı ile birlikte planlayın. Restore Yapı, evinizi değiştiren detay doğru seçimle başlar. Cumhuriyet Mahallesi Lozan Caddesi, No 22 Taksim B Atakum. İletişim 0538 623 5593.
2: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör. Gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 16 17.
3: Asilhome Mobilya, Toybelen Sanayi Sitesi'ndeki yeni yüzüyle hizmetinizde. Şık yatak odaları, modern yemek odaları, konforlu koltuk takımları, balkon mobilyaları, mutfak masaları, yatak ve baza çeşitleriyle evinizin her köşesine kalite katıyor. Üstelik kişiye özel üretim seçenekleriyle hayalinizdeki mobilyaları gerçeğe dönüştürüyor. Asilhome Mobilya, Toybelen Sanayi Sitesi'nde sizleri bekliyor. Kalite, konfor ve estetik bir arada.

0: gene.
1: Kışla Şubesi 0551 453 8911, İlyasköy Şubesi 0551 036 9911.
0: Koma gene, koma gene.
2: Yeşilçam Menemen Yunus'un yerinde lezzetin en sıcak hali sizi bekliyor. Meşhur çakallı menemeni, ızgara çeşitleri ve zengin serpme kahvaltısıyla güne lezzetli bir mola verin. Yeşilçam Menemen Yunus'un yeri, Yosunlu Mahallesi Saraykent Sokak, numara 207 Çakallı Kavak. Rezervasyon ve bilgi 0546 116 16 46. Instagram Yeşilçam Menemen.
3: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu. Tutku FM 105. Sadece bir frekans değil, bir tutku.

0: Gracias.
1: Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Takip et.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında inşası devam eden Ayyıldız Müşterek Karargahı kapılarının ilk kez NATO Savunma Bakanlığı için açıldığı belirtildi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Ankara'da ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleşen görüşmeden fotoğraf paylaşıldı. Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis, 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Mitsotakis, Ankara'yı ziyaret etmek benim için her zaman bir zevkti. İki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinin her zaman büyük bir savunucusu olmuşumdur, dedi. İran Silahlı Kuvvetleri'nin savaşı yürüten birimi Hatemül Enbiya Merkez Karargahı, Hürmüz Boğazı'ndan ticaret gemileri ve petrol tankerlerinin güvenli geçişi için tek emniyetli güzergahın İran tarafından belirlenen rota olduğunu bildirdi. Türkiye'nin 22 yıl aradan sonra ev sahipliği yaptığı NATO zirvesi kapsamında Ankara'da bir araya gelen ABD Başkanı Donald Trump ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Beştepe'de ortak basın toplantısı düzenledi. Trump, İran'la ilgili sert eleştiriler yönelttikten sonra "Ateşkes bence bitti, onlarla anlaşmak vakit kaybı," dedi. Spor. 2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda Arjantin 2-0 geriye düştüğü maçta Mısır'ı 3-2 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 Voleybol Milletler Ligi'nin 3. haftasında oynadığı ilk karşılaşmada Polonya'yı 3-1 mağlup etti ve bu sezonki 7. galibiyetini aldı. Fenerbahçe erkek basketbol takımı Gabonlu pivot Chris Silva'nın sözleşmesinin 1+1 yıllığına uzatıldığını duyurdu. Beşiktaş'ın transfer görüşmesine başladığı iki isim Alexander Nübel ve Doğan Alemdar görüşmeleri sürdürmek ve sağlık kontrolünden geçmek üzere İstanbul'a geldi. Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Sarı Kırmızılı camianın geçmişine yakışan transferleri gerçekleştireceklerini belirtti. Özbek, Galatasaray Türkiye'nin en iyi futbol oynayan takımı, bu sezon Avrupa'nın en iyi takımlarından birini oluşturmak istiyoruz, dedi.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.183 lira 89 kuruş, Amerikan doları 46 lira 84 kuruş, euro 53 lira 46 kuruş, sterlin 62 lira 62 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 76 dolar 50 sent, bir bitcoin 63.338 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi ise 14.497 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin güney ve doğu kesimleriyle Trakya'nın parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Kırklareli, Karaman, Ordu, Muş ve Van çevreleriyle Antalya'nın iç, Konya'nın güney kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kars, Ardahan, Iğdır ve Ağrı çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı ve ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
0: Haber. Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.
3: Tutku FM 105. Sadece bir frekans değil, bir tutku.

0: geçtiğin değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim

0: lider siz olun.
1: Aracınıza değer katmanın adresi CBC Tuning Cebeci Oto Aksesuar. Samsun Toybelen Sanayi sitesinde oto aksesuar, facelift dönüşüm, body kit, TPF kaplama, cam filmi, offroad pickup aksesuarları, ambiyans aydınlatma, elektrikli basamak, led aydınlatma, difüzör, spoiler ve çok daha fazlası CBC Tuning'de. Toybelen Sanayi Sitesi 64 Blok 9040. Cadde numara 22 köşe başı. Aracınıza tarz katın. Farkı yolda gösterin.
2: Özen Oto klimadan önemli hatırlatma. Aracınızın klima sistemi sağlığınız, sürüş konforunuz ve yol güvenliğiniz için büyük önem taşır. Klima bakımı, gaz dolumu ve profesyonel servis hizmetlerinde uzman ekibimizle yanınızdayız. Kirazlık İlk Adım Sanayi Sitesi 53. Sokak No 25 Tekkeköy Samsun. Özen Oto Klima. Aracınızın klimasını işin uzmanına emanet edin.
3: Çarşamba Pire Fabrik, Serkan Semizoğlu güvencesiyle ahşap ev ve bungalov konteyner imalatı ve yerinde kurulum. Ürünlerimiz su geçirmez ve garantilidir. Hayalinizdeki evi veya iş yerinizi hemen gerçeğe dönüştürün. Adres: Kavakdibi mevkisi, Terme yolu üzeri Samsun Çarşamba. Kredi kartına taksit imkanıyla fırsatları kaçırmayın. Hemen arayın. Çarşamba Pire Fabrik 0539 219 1359. Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu.
4: Mersinli Ciğerci Apo'nun katkılarıyla şiş kebap, döner, pide, lahmacun ve çok daha fazlası.

0: disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. HK Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör, 0540 732 37 75. İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak, numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde, İlk Adım Samsun.
2: Tatlıcı Burhan Usta, toptan ve perakende satışta lezzetin adresi. Özel günleriniz için toplu sipariş imkanı. Düğün, mevlüt, sünnet ve tüm organizasyonlarınızda şerbetli tatlılarımızla damaklarda iz bırakıyoruz. Tatlıcı Burhan Usta, İlk Adım Samsun. Telefon 0543 748 9778.
3: Doğal ortamıyla şelale, et mangal keyfi aileniz ve sevdiklerinizle beraber harika vakit geçirmenizi sağlıyor. Damak zevkinize uygun tüm çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Bilgi ve rezervasyon için telefon numaramız 0362 463 0049. Samsun Ankara yolu üzeri 17. kilometre Sarıışık Mahallesi No 44 Atakum Samsun.
4: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör, gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 1617.
0: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu.

0: disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Cücenoğlu et ve et ürünleri. Sucuk, pastırma, kavurmada kalite. Toptan satışta güçlü tedarik, net güven. 0535 334 9055. Çiftlik Mahallesi 4. Cadde numara 3 Gıda OSGB Tekeköy Samsun.
2: Aracınıza değer katmanın adresi CBC Tuning Cebeci Oto Aksesuar. Samsun Toybelen Sanayi sitesinde oto aksesuar, facelift dönüşüm, body kit, TPF kaplama, cam filmi, offroad pickup aksesuarları, ambiyans aydınlatma, elektrikli basamak, LED aydınlatma, difüzör, spoiler ve çok daha fazlası CBC Tuning'de. Toybelen Sanayi Sitesi 64 Blok 9040. Cadde numara 22 köşe başı. Aracınıza tarz katın. Farkı yolda gösterin.
3: Evinizin konforunu şıklıkla buluşturun. Aslan Koltuk'ta sıfır koltuk takımları dilediğiniz renk seçenekleriyle sizleri bekliyor. Silinebilir tayt uyku kumaş, özel üretim imkanı ve 2 yıl garanti avantajıyla kalite, konfor ve zarafet bir arada. Üstelik koltuk takımları

0: 0530 572 1590. Instagram Aslan Koltuk. Aslan Koltuk, salonunuza değer katan koltuklar.
1: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle 100'ün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.
2: Ada Döner, lezzetin incelikle hazırlandığı adres. Meşhur tavuk döneri, şifa kaynağı paça çorbası ve çorba çeşitlerimizle özenle pişen sulu yemekler, et kavurma ve Arnavut ciğeriyle sofralarınıza değer katıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlit yemeklerinde kaliteli lezzeti uygun fiyatla sunuyoruz. Bizden fiyat almadan karar vermeyin. Kışla Mahallesi Gebi Caddesi numara 297. Ada Döner 0362 236 çift 032. Lezzetin en doğal hali Çakallı'da sizi bekliyor. Meşhur Nadir'in yeri, meşhur Çakallı menemeni, serpme kahvaltısı ve ızgara lezzetleriyle misafirlerini ağırlıyor. Ailenizle keyifli vakit geçirebileceğiniz kamelya alanı ve çocuk oyun alanıyla doğanın içinde huzurlu bir mola noktası. Üstelik Tutku FM dinleyicilerine meşhur Nadir'in yerinde %10 indirim fırsatı. Rezervasyon için 0544 654 6152. Instagram @menemenci_nadirin_yeri55. Meşhur Nadir'in yeri, Çakallı, Samsun. Lezzet, doğa ve keyif bir arada.
1: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu. Tutku FM 105, şehrin kalbi bu frekansla atıyor. 105.

0: Astrova Fitness Club reklamları sunar. Samsun Kent Taksi 7 gün 24 saat hizmetinizde. Güvenli ve konforlu yolculuk, hızlı ulaşım, güler yüzlü hizmet. Müşteri memnuniyeti önceliğimizdir. Hemen arayın 0552 631 55 55. Samsun Kent Taksi, yolculuğun en güvenilir adresi.
1: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör, gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 16 17.
2: Evinizde değişim zamanı mı geldi? Eski banyolar ve sıradan tasarımlar geride kalsın. Restore Yapı'da modern seramiklerden şık banyo çözümlerine, kaliteli ürünlerden tadilat ihtiyaçlarınıza kadar aradığınız her şey tek çatı altında. İster komple tadilat, ister küçük bir yenileme. Hayalinizdeki banyoyu Restore Yapı ile birlikte planlayın. Restore Yapı, evinizi değiştiren detay doğru seçimle başlar. Cumhuriyet Mahallesi Lozan Caddesi, No 22 Taksim B Atakum. İletişim 0538 623 5593.
3: Yeşilçam Menemen Yunus'un yerinde lezzetin en sıcak hali sizi bekliyor. Meşhur çakallı menemeni, ızgara çeşitleri ve zengin serpme kahvaltısıyla güne lezzetli bir mola verin. Yeşilçam Menemen Yunus'un yeri Yosunlu Mahallesi Saraykent Sokak numara 207 Çakallı Kavak. Rezervasyon ve bilgi 0546 116 16 46. Instagram Yeşilçam Menemen.

0: Koma gene.
1: Kışla Şubesi 0551 453 8911, İlyasköy Şubesi 0551 036 9911.
0: Koma gene, koma gene.
2: Tutku FM güvencesiyle Samev Gayrimenkul hayalinizdeki evi bulmanız için burada. En iyi fırsatları sizler için sunuyoruz. Ev, arsa alırken ya da satarken kendinizi güvende hissetmek istiyorsanız sizi de Samev Gayrimenkul'e bekleriz. Samev, Atakum İletişim 0552 855 60. Samev, aradığın arsa, aradığın ev.
3: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklam.

0: bağlantılı harcamalardaysa şimdiden %1,5'luk bütçe payına ulaştık. Böylece %5 hedefine Lahey'de belirlenen 2035 yılından 5 sene önce erişmeyi hedefliyoruz dedi. Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında liderler aile fotoğrafı çekimine katıldı. Liderler daha sonra Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne geçti. Milli Savunma Bakanlığı Romanya ve Bulgaristan'la Karadeniz Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu oluşturulmasına ilişkin mutabakat muhtırasının içeriğiyle ilgili anlaşma imzaladığını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la yapılan anlaşmaya ilişkin, "Benim için bitti. Artık İranlılarla anlaşmak istemiyorum. Bence bu iş bitti. Zaten onlarla uğraşmak istemiyorum." dedi. Spor. 2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda Arjantin 2-0 geriye düştüğü maçta Mısır'ı 3-2 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 Voleybol Milletler Ligi'nin 3. haftasında oynadığı ilk karşılaşmada Polonya'yı 3-1 mağlup etti ve bu sezonki 7. galibiyetini aldı. Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı Gabonlu pivot Chris Silva'nın sözleşmesinin 1+1 yıllığına uzatıldığını duyurdu. Beşiktaş'ın transfer görüşmesine başladığı iki isim Alexander Nübel ve Doğan Alemdar görüşmeleri sürdürmek ve sağlık kontrolünden geçmek üzere İstanbul'a geldi. Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Sarı Kırmızılı camianın geçmişine yakışan transferleri gerçekleştireceklerini belirtti. Özbek, Galatasaray Türkiye'nin en iyi futbol oynayan takımı, bu sezon Avrupa'nın en iyi takımlarından birini oluşturmak istiyoruz dedi.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.183 lira 89 kuruş, Amerikan doları 46 lira 84 kuruş, euro 53 lira 46 kuruş, sterlin 62 lira 62 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 76 dolar 50 sent, bir bitcoin 63.338 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi ise 14.497 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin güney ve doğu kesimleriyle Trakya'nın parçalı yer yer çok bulutlu. Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Kırklareli, Karaman, Ordu, Muş ve Van çevreleriyle Antalya'nın iç, Konya'nın güney kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kars, Ardahan, Iğdır ve Ağrı çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı ve ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
2: Haber. Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

0: Çancı reklamları sunar.
1: Çarşamba Prefabrik Serkan Semizoğlu güvencesiyle ahşap ev ve bungalov konteyner imalatı ve yerinde kurulum. Ürünlerimiz su geçirmez ve garantilidir. Hayalinizdeki evi veya iş yerinizi hemen gerçeğe dönüştürün. Adres: Kavakdibi mevkisi, Terme yolu üzeri Samsun Çarşamba. Kredi kartına taksit imkanıyla fırsatları kaçırmayın. Hemen arayın. Çarşamba Prefabrik 0539 219 1359.

0: aracınıza değer katmanın adresi CBC Tuning Cebeci Oto Aksesuar. Samsun Toybelen Sanayi sitesinde oto aksesuar, facelift dönüşüm, body kit, PPF kaplama, cam filmi, offroad pickup aksesuarları, ambiyans aydınlatma, elektrikli basamak, led aydınlatma, difüzör, spoiler ve çok daha fazlası CBC Tuning'de. Toybelen Sanayi Sitesi 64 Blok 9040. Cadde numara 22 köşe başı. Aracınıza tarz katın. Farkı yolda gösterin.
1: Hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim

0: Taksim'a, İlk Adım Samsun, Instagram Lider Gayrimenkul 55, Lider Gayrimenkul. Hayallerinize giden yolda lider siz olun. Mentes Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sundu.
1: Tutku FM 105, şehrin kalbi bu frekansla atıyor. 105.

0: Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sunar. Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava, yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez, lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84.
1: Asilo Mobilya Toybelen Sanayi Sitesi'ndeki yeni yüzüyle hizmetinizde. Şık yatak odaları, modern yemek odaları, konforlu koltuk takımları, balkon mobilyaları, mutfak masaları, yatak ve baza çeşitleriyle evinizin her köşesine kalite katıyor. Üstelik kişiye özel üretim seçenekleriyle hayalinizdeki mobilyaları gerçeğe dönüştürüyor. Asilo Mobilya Toybelen Sanayi Sitesi'nde sizleri bekliyor. Kalite, konfor ve estetik bir arada.
0: Resul Bahçe, avize, aksesuar, balkon ve bahçe takımları imalatı toptan ve perakende. Yılların tecrübesiyle göz kamaştıran lisanslı avize, balkon takımları ve aksesuar çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Karadeniz'in balkon avize aksesuar markası Resul Bahçe Avize Aksesuar. Siz hayal edin, biz yapalım. Samsun, Gülsan Sanayi 35. Sokak, Ordu, Fatsa Dolunay Mahallesi. Telefon 0551 134 29.

0: Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sunar. Beckbars PPF kaplama. Aracınız için profesyonel koruma, güvenli uygulama. 2007'den bugüne Samsun'da yüzlerce araca değer kattık. Bilgisayar destekli hazır kesim teknolojisiyle gereksiz söküm yapılmadan, falçata riski olmadan uygulama yapılır. Tüm işlemler seri kodla kayıt altına alınır. Sararma, solma, işçilik hataları ve ücretsiz söküm garantisiyle aracınızı güvenle koruyun. Beckbars PPF kaplama. Aracınız riske girmesin, ilk günkü değerini korusun. 50.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Atakum Samsun 0545 235 22 77.
1: Dünya Göz Samsun bilgilendiriyor. Uzak ve yakın görme bozukluklarının tedavisi, lazer teknolojisi ve multifokal göz içi merceklerle mümkün olabilmektedir. Detaylı bilgi için 444-4469.
0: Lezzetin en doğal hali Çakallı'da sizi bekliyor. Meşhur Nadir'in yeri, meşhur Çakallı menemeni, serpme kahvaltısı ve ızgara lezzetleriyle misafirlerini ağırlıyor. Ailenizle keyifli vakit geçirebileceğiniz kamelya alanı ve çocuk oyun alanıyla doğanın içinde huzurlu bir mola noktası. Üstelik Tutku FM dinleyicilerine meşhur Nadir'in yerinde %10 indirim fırsatı. Rezervasyon için 0544-654-6152. Instagram @menemenci_nadirin_yeri55. Meşhur Nadir'in yeri. Çakallı, Samsun. Lezzet, doğa ve keyif bir arada.
2: Yurt içi özel rezervasyonları, yaz tatili fırsatları, Kıbrıs tatilleri, kurumsal organizasyonlar, dünyanın her yerine uçak bileti ve yurt dışı Didim Tur'da. Didim Tur, ETS Tur güvencesiyle 0362 437 12 12, 0543 437 12 12, Cumhuriyet Mahallesi, Alparslan Bulvarı E Blok, numara 52 Taksim 1 Atakum Samsun, Emek Park karşısı. Didim Tur, ETS Tur markasıdır.
3: Kısa bir mola, gerçek bir huzur. Tokat Termal'de apart otel ve otel konforu, günübirlik kullanım, aile havuzları ve bay bayan ayrı, muhafazakar konsepte ayrıcalıklı bir deneyim. 11 farklı termal havuz, spa ve masaj hizmetleri, açık büfe lezzetlerle yenilenin. Hemen rezervasyon yapın. Tokat Termal 0356 666 0060.
4: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.

0: Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sunar.
1: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör, gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 1617.
2: Evinizde değişim zamanı mı geldi? Eski banyolar ve sıradan tasarımlar geride kalsın. Restore Yapı'da modern seramiklerden şık banyo çözümlerine, kaliteli ürünlerden tadilat ihtiyaçlarınıza kadar aradığınız her şey tek çatı altında. İster komple tadilat, ister küçük bir yenileme. Hayalinizdeki banyoyu Restore Yapı ile birlikte planlayın. Restore Yapı, evinizi değiştiren detay doğru seçimle başlar. Cumhuriyet Mahallesi Lozan Caddesi, No 22 Taksim B Atakum. İletişim 0538 623 5593.
3: Doğal ortamıyla şelale et mangal keyfi aileniz ve sevdiklerinizle beraber harika vakit geçirmenizi sağlıyor. Damak zevkinize uygun tüm çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Bilgi ve rezervasyon için telefon numaramız 0362 463 0049. Samsun Ankara yolu üzeri 17. kilometre Sarıışık Mahallesi No 44 Atakum Samsun.
4: Tatlıcı Burhan Usta, toptan ve perakende satışta lezzetin adresi. Özel günleriniz için toplu sipariş imkanı. Düğün, mevlüt, sünnet ve tüm organizasyonlarınızda şerbetli tatlılarımızla damaklarda iz bırakıyoruz. Tatlıcı Burhan Usta, İlk adım Samsun. Telefon 0543 748 9778.
3: Özen Oto klimadan önemli hatırlatma. Aracınızın klima sistemi, sağlığınız, sürüş konforunuz ve yol güvenliğiniz için büyük önem taşır. Klima bakımı, gaz dolumu ve profesyonel servis hizmetlerinde uzman ekibimizle yanınızdayız. Kirazlık İlk Adım Sanayi Sitesi, 53. Sokak, No 25, Tekkeköy, Samsun. Özen Oto Klima, aracınızın klimasını işin uzmanına emanet edin.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Türkiye'nin ev sahipliğinde 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin sonuç bildirisi yayımlandı. Bildiride üye ülkelerin NATO'nun kolektif savunma maddesi olan 5. madde ve bir transatlantik bağ yönelik sarsılmaz bağlılıklarını teyit etmek üzere Ankara'da bir araya geldiğine dikkat çekilirken bir müttefike yönelik saldırı tüm müttefiklere yönelik saldırıdır. Birliğimiz, dayanışmamız ve kolektif gücümüz özgür ve demokratik uluslardan oluşan İttifakımızdaki 1 milyar vatandaş için barış, güvenlik ve refahın temeli olmaya devam etmektedir. Caydırıcılık ve savunmaya yönelik 360 derece yaklaşımımıza bağlılığımızı sürdürüyoruz ifadeleri kullanıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 36. NATO Liderler Zirvesi marşında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile görüşme gerçekleştirdi. Görüşmeye ilişkin fotoğraf paylaşıldı. Sıfır Atık Vakfı ile Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu Türkiye arasında çocukların ve gençlerin çevresel sürdürülebilir

0: Dünya Kupası son 16 turunda Arjantin 2-0 geriye düştüğü maçta Mısır'ı 3-2 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 Voleybol Milletler Ligi'nin 3. haftasında oynadığı ilk karşılaşmada Polonya'yı 3-1 mağlup etti ve bu sezonki 7. galibiyetini aldı. Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı Gabonlu pivot Chris Silva'nın sözleşmesinin 1+1 yıllığına uzatıldığını duyurdu. Beşiktaş'ın transfer görüşmesine başladığı iki isim Alexander Nübel ve Doğan Alemdar görüşmeleri sürdürmek ve sağlık kontrolünden geçmek üzere İstanbul'a geldi. Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Sarı Kırmızılı camianın geçmişine yakışan transferleri gerçekleştireceklerini belirtti. Özbek, Galatasaray Türkiye'nin en iyi futbol oynayan takımı, bu sezon Avrupa'nın en iyi takımlarından birini oluşturmak istiyoruz dedi.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.183 lira 89 kuruş, Amerikan doları 46 lira 84 kuruş, euro 53 lira 46 kuruş, sterlin 62 lira 62 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 76 dolar 50 sent, bir bitcoin 63.338 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi ise 14.497 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin güney ve doğu kesimleriyle Trakya'nın parçalı yer yer çok bulutlu. Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Kırklareli, Karaman, Ordu, Muş ve Van çevreleriyle Antalya'nın iç, Konya'nın güney kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kars, Ardahan, Iğdır ve Ağrı çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı ve ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
2: Haber. Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

Yıllara bir güne nasıl sıkıldın? Bana da söyle, ben de bileyim. Hasretin acısını nasıl dindirdin? Bana da söyle.

0: Şancı reklamları sunar.
1: Cücenoğlu et ve et ürünleri, sucuk, pastırma, kavurmada kalite. Toptan satışta güçlü tedarik, net güven. 0535 334 90 55. Çiftlik Mahallesi 4. Cadde numara 3 Gıda OSGB Tekeköy Samsun.
0: Camlıbel Oto BMW Özel Servis. Sektörde 40

0: araştırın. Bilgi ve randevu 0545 124 72 55. Adres Şabanoğlu Sanayi Sitesi 19 Mayıs 74. Sokak numara 37 Tekkeköy Samsun. Çamlıbel Oto. Kalite ve güvenin buluştuğu adres.
1: Dünya Göz Samsun bilgilendiriyor. Uzak ve yakın görme bozukluklarının tedavisi, lazer teknolojisi ve multifokal göz içi merceklerle mümkün olabilmektedir. Detaylı bilgi için 444-4469.
2: Ada Döner, lezzetin incelikle hazırlandığı adres. Meşhur tavuk döneri, şifa kaynağı paça çorbası ve çorba çeşitlerimizle özenle pişen sulu yemekler, et kavurma ve Arnavut ciğeriyle sofralarınıza değer katıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlit yemeklerinde kaliteli lezzeti uygun fiyatla sunuyoruz. Bizden fiyat almadan karar vermeyin. Kışla Mahallesi Gebi Caddesi numara 297. Ada Döner 0362 236 çift 032.
3: Aracınıza değer katmanın adresi CBC Tuning Cebeci Oto Aksesuar. Samsun Toybelen Sanayi sitesinde oto aksesuar, facelift dönüşüm, body kit, TPF kaplama, cam filmi, off-road pick-up aksesuarları, ambiyans aydınlatma, elektrikli basamak, LED aydınlatma, difüzör, spoiler ve çok daha fazlası CBC Tuning'de. Toybelen Sanayi Sitesi 64 Blok 9040. Cadde numara 22 köşe başı.

0: Gene koma gene.
1: Kışla Şubesi 0551 453 8911, İlyasköy Şubesi 0551 036 9911.
0: Koma gene koma gene.
2: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör. Gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 1617.
3: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. HK Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör, 0540 732 37 75. İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak, numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde, İlk Adım Samsun.
4: Samsun Kent Taksi 7 gün 24 saat hizmetinizde. Güvenli ve konforlu yolculuk, hızlı ulaşım, güler yüzlü hizmet. Müşteri memnuniyeti önceliğimizdir. Hemen arayın 0552 631 55 55. Samsun Kent Taksi, yolculuğun en güvenilir adresi.
5: Aradığın arsa, aradığın ev, Samev Gayrimenkul sundu.
6: Tutku FM, arabeskin en iyisi. Türkiye'nin en damar radyosu, Tutku FM. Bu frekansı çok seveceksiniz. Burası Tutku FM.

0: aradığın arsa, aradığın ev Samev Gayrimenkul sunar. Çarşamba Prefabriki Serkan Semizoğlu güvencesiyle ahşap ev ve bungalov konteyner imalatı ve yerinde kurulum. Ürünlerimiz su geçirmez ve garantilidir. Hayalinizdeki evi veya iş yerinizi hemen gerçeğe dönüştürün. Adres: Kavakdibi mevkisi, Terme yolu üzeri Samsun Çarşamba. Kredi kartına taksit imkanıyla fırsatları kaçırmayın. Hemen arayın. Çarşamba Prefabrik 0539 219 13 59.
1: Dünya Göz Samsun bilgilendiriyor. Uzak ve yakın görme bozukluklarının tedavisi, lazer teknolojisi ve multifokal göz içi merceklerle mümkün olabilmektedir. Detaylı bilgi için 444-4469.
2: Aracınıza değer katmanın adresi CBC Tuning Cebeci Oto Aksesuar. Samsun Toybelen Sanayi sitesinde oto aksesuar, facelift dönüşüm, body kit, PPF kaplama, cam filmi, off-road pick-up aksesuarları, ambiyans aydınlatma, elektrikli basamak, LED aydınlatma, difüzör, spoiler ve çok daha fazlası CBC Tuning'de. Toybelen Sanayi Sitesi 64 Blok 9040. Cadde numara 22 köşe başı. Aracınıza tarz katın. Farkı yolda gösterin.
0: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.
3: Evinizde değişim zamanı mı geldi? Eski banyolar ve sıradan tasarımlar geride kalsın. Restore Yapı'da modern seramiklerden şık banyo çözümlerine, kaliteli ürünlerden tadilat ihtiyaçlarınıza kadar aradığınız her şey tek çatı altında. İster komple tadilat, ister küçük bir yenileme. Hayalinizdeki banyoyu Restore Yapı ile birlikte planlayın. Restore Yapı, evinizi değiştiren detay doğru seçimle başlar. Cumhuriyet Mahallesi Lozan Caddesi, No 22 Taksim B Atakum. İletişim 0538 623 5593.
0: Aradığın arsa, aradığın ev Samev Gayrimenkul sundu.

0: aradığın arsa, aradığın ev Sam Ev Gayrimenkul sunar.
1: Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava. Yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez. Lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84.
2: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör. Gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 16 17.
3: Asilon Mobilya, Toybelen Sanayi Sitesi'ndeki yeni yüzüyle hizmetinizde. Şık yatak odaları, modern yemek odaları, konforlu koltuk takımları, balkon mobilyaları, mutfak masaları, yatak ve baza çeşitleriyle evinizin her köşesine kalite katıyor. Üstelik kişiye özel üretim seçenekleriyle hayalinizdeki mobilyaları gerçeğe dönüştürüyor. Asilon Mobilya, Toybelen Sanayi Sitesi'nde sizleri bekliyor. Kalite, konfor ve estetik bir arada.
1: Yeşilçam Menemen Yunus'un yerinde lezzetin en sıcak hali sizi bekliyor. Meşhur çakallı menemeni, ızgara çeşitleri ve zengin serpme kahvaltısıyla güne lezzetli bir mola verin. Yeşilçam Menemen Yunus'un yeri Yosunlu Mahallesi Saraykent Sokak numara 207 Çakallı Kavak. Rezervasyon ve bilgi 0546 116 16 46. Instagram Yeşilçam Menemen.
0: Aradığın arsa, aradığın ev Sam Ev Gayrimenkul sundu. Tutku FM 105, duyguların frekansı.

0: Aradığın arsa, aradığın ev Sam Ev Gayrimenkul sunar.
1: Özen Oto klimadan önemli hatırlatma. Aracınızın klima sistemi, sağlığınız, sürüş konforunuz ve yol güvenliğiniz için büyük önem taşır. Klima bakımı, gaz dolumu ve profesyonel servis hizmetlerinde uzman ekibimizle yanınızdayız. Kirazlık İlk Adım Sanayi Sitesi, 53. Sokak, No 25, Tekkeköy, Samsun. Özen Oto Klima, aracınızın klimasını işin uzmanına emanet edin. Aracınıza değer katmanın adresi CBC Tuning Cebeci Oto Aksesuar. Samsun Toybelen Sanayi Sitesi'nde oto aksesuar, facelift dönüşüm, body kit, TPF kaplama, cam filmi, off-road pick-up aksesuarları, ambiyans aydınlatma, elektrikli basamak, LED aydınlatma, difüzör, spoiler ve çok daha fazlası CBC Tuning'de. Toybelen Sanayi Sitesi 64 blok 9040. cadde numara 22 köşe başı. Aracınıza tarz katın. Farkı yolda gösterin.
2: Evinizin konforunu şıklıkla buluşturun. Aslan Koltuk'ta sıfır koltuk takımları dilediğiniz renk seçenekleriyle sizleri bekliyor. Silinebilir tay tüyü kumaş, özel üretim

0: Sipariş için 0530 572 1590 Instagram Aslan Koltuk. Aslan Koltuk. Salonunuza değer katan koltuklar.
1: Dünya Göz Samsun bilgilendiriyor. Uzak ve yakın görme bozukluklarının tedavisi, lazer teknolojisi ve multifokal göz içi merceklerle mümkün olabilmektedir. Detaylı bilgi için 444-4469.
2: Camlı Bel Oto BMW Özel Servis. Sektörde 45

0: Tırın. Bilgi ve randevu 0545 124 72 55. Adres Şabanoğlu Sanayi Sitesi 19 Mayıs 74. Sokak numara 37 Tekkeköy Samsun. Çamlıbel Oto. Kalite ve güvenin buluştuğu adres.
1: Aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sundu.

0: Aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sunar.
1: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör 0540 732 37 75 İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak numara 2 Taksim A Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde İlk Adım Samsun.
0: Tutku FM güvencesiyle Sam Ev Gayrimenkul hayalinizdeki evi bulmanız için burada. En iyi fırsatları sizler için sunuyoruz. Ev, arsa alırken ya da satarken kendinizi güvende hissetmek istiyorsanız sizi de Sam Ev Gayrimenkul'e bekleriz. Sam Ev, Atakum İletişim 0552 855 60. Sam Ev, aradığın arsa, aradığın ev. Aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sundu. Tutku FM 105, duyguların frekansı.

0: Aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sunar. Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor.
1: Evinizde değişim zamanı mı geldi? Eski banyolar ve sıradan tasarımlar geride kalsın. Restore Yapı'da modern seramiklerden şık banyo çözümlerine, kaliteli ürünlerden tadilat ihtiyaçlarınıza kadar aradığınız her şey tek çatı altında. İster komple tadilat, ister küçük bir yenileme. Hayalinizdeki banyoyu Restore Yapı ile birlikte planlayın. Restore Yapı, evinizi değiştiren detay doğru seçimle başlar. Cumhuriyet Mahallesi Lozan Caddesi, No 22 Taksim B Atakum. İletişim 0538 623 5593.
2: Ada Döner, lezzetin incelikle hazırlandığı adres. Meşhur tavuk döneri, şifa kaynağı paça çorbası ve çorba çeşitlerimizle özenle pişen sulu yemekler, et kavurma ve Arnavut ciğeriyle sofralarınıza değer katıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlit yemeklerinde kaliteli lezzeti uygun fiyatla sunuyoruz. Bizden fiyat almadan karar vermeyin. Kışla Mahallesi Gebi Caddesi numara 297. Ada Döner 0362 236 çift 0 32.
0: Aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sundu.

ortasında çarşamba akşamında 20-13 saatlerimiz ve Kalpten Kalbe programında beraberliğimiz başlıyor. Astrova Spor Salonu sponsorluğunda sevgili dinleyiciler, hepiniz radyolarınızın başına hoş geldiniz. Bir astronom mesajınıza da yer vermeye başlıyoruz WhatsApp üzerinden. Şu anda mesajlarınız gelmeye devam ediyor. Bafra'da yatan kavuşamadığım günlerime güzellik katan adam, çokça özlem ile öptüğüm Doğukan Ayrancı için seni seviyorum şarkısını armağan ediyorum diyor dinicimiz. Bafra'da yatan Doğukan Ayrancı için armağan olsun diyor. Astrova Spor Salonu sponsorluğunda yayınımız gece yarısına kadar devam edecek sevgili dinleyiciler. Bizleri internet üzerinden 105 frekansından evlerinde, araçlarında ve iş yerlerinde dinlemekte olan bütün dinleyenlerimize paylaşıyoruz en güzel şarkılarımızı.

Evet, mesajlarınıza yer vermeye başlamış bulunuyoruz. Taner abi yayınlar Ankara'dan Yasin diyor. Hoş geldin Yasin. Kadın kapalıda yatan cennet bakışlı Can Yarim Songül'e Ankara'ya geldim. Kıyafetlerini teslim ettim. Önden yıkama istemem gerekiyormuş. Parfüm yasakmış. Bu kalp senin için atıyor. Sen benim her şeyimsin. Sen ateş ol. Ben yanayım şarkısı. Ankara'dan Yasin'den armağan olsun diyerek mesajını sonlandırmış denicimiz. Ve diğer bir mesajımız...

İyi yayınlar Ömer Sezer kıymetli oğlum. Tunahan Sezer, iyi ki doğdun, iyi ki varsın, seni canımdan çok seviyorum aslan oğlum. Ömer Sezer'den Tunahan Sezer'e armağan olsun diyor ve bugün doğum günü olan tüm dinleyenlerimize de armağan ediyoruz. Astrova Spor Salonu sponsorluğunda Kalpten Kalbe programında beraberiz sevgili dinleyiciler.

Ben seçtim. Efo'dan Bu Hayatı Ben Seçtim şarkısını armağan ediyorum. İyi yayınlar mesajını ulaştırmış. Teşekkür ediyoruz. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Benim Yaşım Yok adlı şarkı armağan olsun diyor. Bir sonraki şarkıda diğer mesaja yer vereceğiz. Seyfullah Başkurt ve sevdikleri için geliyor. Seyfullah'tan da Tuna sizlere armağan oluyor ve doğum günü kutluyor.

WhatsApp numaramız 0542 744 65 55. Sevgili dinleyiciler, sevdiklerinize mesajınızı ulaştırabilirsiniz. İyi yayınlar diliyorum. A7 koğuşuna yatan gülüşünü sevdiğim Gamze'nin Tamer Karahaslan için gelsin. İçimden bir ses diyor ki bu şarkıları artık birlikte dinleyeceğiz. Sen gönlünü ferah tut, yarın her şey yolunda gidecek ve sana sarılabileceğim. Yarın bir an önce gelsin kalbim, kalbine güç versin, dualarım seninle olacak. Sevelinden armağan olsun bu parça diyor ve Melek Mosso alıyor sırayı.

Evet, yayınımız gece yarısına kadar devam edecek. Sevgili dinleyiciler, A'dan Z'ye tüm mesajlarınıza yer vereceğiz. İyi yayınlar, ben Samsun'dan Fatih Eker. Samsun Çarşamba STP C5 koğuşunda yatan hayatımın anlamı Rabia, ama gözlerin çok müsaitti. Sevilmeye azıcık bakayım derken içine düştüm o güzel gözlerinin. Seni çok seviyorum, gerçeğim seni yazdım kalbime, şarkısı Fatih Eker'den Armağan olsun diyor.

diğer bir mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar diliyorum. Tutku FM 105.0, ben Özgür Dal Bey. Bu şarkı kalbimin susturamadığı tek ismi, her şeyim. C28'de Resul Dal Bey için mesafeler sevgiyi eksiltmez. Seni her gün ilk günkü gibi seviyorum diyor.

İyi yayınlar, ben Nisa Yıldız. Can parçam tınağın sizlerle, iyi ki doğdun. Seni çok seviyorum nice, mutlu ve özgür günlerin olsun. Özlem ve hasretle bekliyoruz seni. Nisa Yıldız'dan tınağın sizlere armağan olsun diyor.

İyi yayınlar A7 Koğuşu'nda yatmakta olan Volkan Demirci'den Tamer Karahasan kardeşimin yarınki özel gününde tahliyesini diliyorum ve tüm A7'deki kader bile yapan arkadaşlarımıza armağan olsun diyor Volkan Demirci'den. Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Mesajınıza yer vermeye sevgili dinleyiciler, Astrova Spor Salonu sponsorluğunda İYNR Samsun Kabakçı Cezaevi'de 11 koğuşunda yatmakta olan Gökhan Tan ve arkadaşları Batuhan Bayar, Eren Yetkin, Emre Karaman, selam olsun ve peş şarkısı armağan olsun diyor. Arşivde bulunmadığı için ve format dışı olduğu için bir başka şarkıyı gönderiyoruz. Gökhan Tan ve arkadaşları Batuhan Bayar, Eren Yetkin, Emre Karaman, selam olsun diyor. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. Selamünaleyküm, ben Yaşar Sezer Kadamut, cezaevinde yatmakta olan kardeşim canım Tuna Sezer. İyi ki doğdun, iyi ki varsın ve ayrıca kıymetli büyüğüm amcam Ömer Sezer ve abim Gökhan Sezer, selam olsun diyor. Yaşar Sezer'den armağan oluyor. Seri bir şekilde mesajlarınıza yer vermeye devam ediyoruz. A'dan Z'ye tüm mesajlarınıza sırayla yer vereceğiz sevgili dinleyiciler. Ve sırayı güzel bir türkü alıyor.

0542-244-65-55 sevgili dinleyiciler, WhatsApp numaramız ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Seri bir şekilde Samsu TTP Kapalı'da A22 koğuşuna yatmakta olan Hakan Yıldırım'ın doğum günü kutlu olsun diyeceğim mutlu yılları aslan kardeşim, elbet bu günler de geçecek. Gökhan Yıldırım diyerek mesajını sonlandırmış ve ben seni hiç unutmadım şarkısı armağan olsun diyor Gökhan Yıldırım'dan.

0: Yıllar geçti, ben yoruldum. Dillerde kirlendi adım. Ne uslandım, ne duruldum. Ben seni hiç unutmadım. Takvim sonunu unuttu, bülbül kanını unuttu. Düşman kinini unuttu, ben seni hiç unutmadım. Çehren gibi baktım aya, kanadım toprağa, suya. Dağ taş düşerken uykuya, ben seni hiç unutmadım. Sen beni erken unuttun, elveda derken unuttun. Sen sözün varken unuttun, ben seni hiç unutmadım. Sen gönlünce bir aşk düşle, hayata yeniden başla. Sevgim üzerse bağışla, ben seni hiç unutmadım. Kullar dinini unuttu, mahşer gününü unuttu. Yollar yönünü unuttu, ben seni hiç unutmadım. Dinlemedim eşi dostu, herkes kızdı sonra sustu. Bana annem bile küstü, ben seni hiç unutmadım. Bir vedayla ölünmezmiş, bana kız mı bulunmazmış. Bilmezler bu garip bir iş, ben seni hiç unutmadım. Şu akşamlar yordu beni, yıldız yıldız vurdu beni. Hatıralar sardı beni, ben seni hiç unutmadım. Biz ayrıldık, ah bu yüzden. Dalgalar koptu denizden. Bir ben kaldım ikimizden ve ben seni unutmadım. Aslı nazını unuttu, Kerem sazını unuttu. Mecnun sözünü unuttu, ben seni hiç unutmadım. Şu göklere yemin olsun, kızıl kara yemin olsun. Yalan yere yemin olsun, ben seni hiç unutmadım. Bin bir kere yemin olsun, ardın sıra yemin olsun. Ben seni hiç unutmadım, ben seni hiç unutmadım. Ben seni hiç unutmadım.
1: Yine Samsun T-Tipi Kapalı'da C22 koğuşunda yatan Erdal Büyük'te aynı sofrayı paylaştım. Tuna Sezer kardeşimin doğum gününü kutluyorum, seviliyorsun ve bu hayatı ben seçtim adlı şarkı armağan olsun diyor Erdal Büyükdağ'dan.
2: Tutku FM.
3: Ne anneme anlatabildim, ne de babamla dertleştim. Durdum her şeyin önünde kapı gibi. Bu hayat

Belki sevgimin değerini zamanında anlayamadın ama biliyorum ki bana olan sevgini de en zor günlerde öğrendim. Hayat bizi hiç istemediğimiz bir yerden sınadı. Yaşım 45 olduğu zaman geçiyor ama seni beklemekten vazgeçmediğim insan bazen gelsen ne olur diye düşünüyor. Sonra anlıyor ki sevilen bir insan gelirse koca bir ömür yeniden başlar. Allah bizi bu hasretten kurtarsın. Umudumu da sevgimi de kaybetmedim. Bu şarkı seni bekleyen, seni seven bir kavuşacağımız güne hala inanan kalbinden sana gelsin. Yaşım 45 olmuş, şarkısı armağan olsun diyor. Bu şarkı Resul'e Karakız'dan armağan olsun diyor dinleyicimiz. Sevenleriyle buluşturuyoruz.

Evet, ilk saatimizi tamamlıyoruz. Kalpten Kalpten Kalbe programında Astrova Spor Salonu sponsorluğunda mesajlarınız gelmeye devam ediyor. Barış Semiz, A10 koğuşunda yatan Ahmet Beytaş, Seyit Bamoğlu, Caner Buğa, Merşan Kaya, Emre, Kadir Selebe, Serhat Hardala, Faruk Altındal, Ömer Sezgin, Murat Sağlam, Tolunay Eruzun'a Armağan Olsun Kalmasınlar şarkısı diyor Barış Semiz'den.

Evet, yeni saatimizi izleyen dinleyiciler ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Alihan Coşkun Aidi Koğuşu'na selam olsun. Canım abim Tamer Karahsan, yarın Rabbim yar ve yardımcın olsun. Hakkında hayırlısı neyse o nasip olsun. İnşallah güzel ve sevindirici haberlerini alır. En kısa zamanda özgür günlerde bir araya geliriz. Dualarım seninle. Allah gönlüne ferahlık, yüreğine sabır ve yüzüne tebessüm versin. Hayırlı sonuçlar seninle olsun inşallah. Bahçe her yerde bu şarkı armağan olsun Alihan Coşkun'dan diyor ve Uğur Işıl'a kalıyor sırayı, içinde bir sızı kalır diyor.

İyi yayınlar Tutku FM, Tolga Aydın, Özkan Güleç'e, Ozan Çelik, Caner Göksu, Hüseyin Özçelik, Adem Buzkuş, Doğukan Karur için, Sezgin Abaz'a, Adem Buzkuş'a, Bünye Kapalı, B6 Koğuşu, Kader Mahkumlarına Armağan Olsun Bu Parça diyor dinleyicimiz. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. A14 koğuşundan Alper Ustabaş, aynı koğuşta kader bile yaptım. Abilerim Anıl Kılınca, Çetin

radyolarını yeni açan dinleyenlerimize bir kez daha radyolarınızın başına hoş geldiniz diyoruz. Şarkı isteklerinizi yayın formatımıza uygun bir şekilde mesajların en sona yazın lütfen sevgili dinleyiciler. Mesajlara gönderdikten sonra bir saat içerisinde yer vermeye özen gösteriyoruz. İyi yayınlar, ben Kadir Eres. A16 koğuşunda yatan abim, canım kanım Samet Yıldırım ve A7 koğuşunda bulunan kardeşim Umut Öztürk ve çarşamba seyretipinde yatan Batuhan Pehlevan'a selam olsun istek parçam. Kimse anlamadı derdimi parçası tek gerçek Samet Yıldırım diyerek mesajını sonlandırmış Kadir Erez ve sevdikleri için geliyor. Ayaz Erdoğan yorumu adını mezzetmem diyor.

Merhabalar, iyi yayınlar. C12 koğuşunda yatmakta olan sevgilime Yunus, Yunus canıma Karayazı şarkısını armağan etmek istiyorum. Dinleye dinleye çektik bu şarkıyı ve sonunda yollarda kaldı gözümüz. Seni çok seviyorum, seni bekliyorum sevgilim Başak diyerek mesajını sonlandırmış. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz sevgili dinleyiciler. Seri bir şekilde WhatsApp üzerinden değerlendiriyoruz mesajlarınızı. C22 koğuşundan Hayrola Kılıç aynı çatı altında kadar bile yaptım kardeşim Tunağan Sezer'in. Doğum günü kutlarım. Belki başı yere yüce karlı dağ değiliz ama bir adımda aşılacak tepede değiliz. Özgür günlerde kavuşmak dileğiyle kardeşime ve bütün C22 koğuşuna armağan olsun diyor. Hayrola Kılıç'tan armağan oluyor.

Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. Burak Kaygısız bugün C22 koğuşuna yatmakta olan kardeşim Tuna Sezer'in doğum günü. İyi ki doğdun kardeşim. İyi ki varsın, özgürlük çatısı altında görüşmek dileğiyle. Elbet bir gün doğum günü şarkısı armağan olsun diyor Burak Kaygısız. İlerleyen zamanda bu şarkıya da yer vereceğiz. Ve Ahmet Kaya alıyor sırayı, Karayazı diyor.

İyi yayınlar. Samsun Çarşamba Kadın Kapalı'da yatmakta olan eşim Ebru Yılmaz, Karabulut'a kalbim kadın, okyanuslar kadar büyük bir hayatın içinde senin kıyına vurmak benim en büyük şansımdı. Seni çok seviyorum, iyi ki benimsin, iyi ki seninim, nefesim, canımın içi şarkısı Türkan'dan eşi Ebru Yılmaz, Karabulut'a armağan olsun diyor.

Diğer bir mesajımıza geçiyoruz sevgili dinleyiciler. WhatsApp numaramız 0542 744 65 55. Gönlümden kalbime, sabah olmadan parçası sevdiğime ve Ebru'ya armağan ediyorum. Her zaman yanındayız, kavuşacağız Allah'ın izniyle. Seni çok seviyorum. Buradayız, bizi aklın kalmasın, bizde. Allah'ıma emanet ediyorum. Gökyüzünde buluşalım 12'de sevgilim notuyla armağan olsun diyor gönlümden kalbini. Merhabalar ki boşum, nasılsın, iyisindir inşallah, biziz, bir sıkıntı yok, her şey yolunda, evdeyiz. Bugün ilaç gibi geldi, seni görmek mektubun geldi, okudum. O yüzden bu saatte atıyorum. Enes'in sana selam var, seni çok seviyorum, sen benim her şeyimsin. Emrah Yalçın'dan Kübra Ataş'a bir tek düşüncem sensin şarkısı armağan olsun diyor Emrah Yalçın'dan.

İyi yayınlar C6 Koğuşu'nda yatmakta olan Kaan Düzgün ve Ömer Şakır için. Umudunu asla yitirme oğlum, kavuşacağımız günlerimiz yakın Allah'ın izniyle. Kaan Düzgün ve Ömer Çakır'a armağan olsun diyerek mesajını sonlandırıyor dinleyicimiz ve sonrasında diğer bir mesajımıza geçiyoruz sevgili dinleyiciler. Bafra Açık'tan Ömer Sezer, Gaymak Ömer, Samsun Kapalı Yatan C22 Koğuşu'nda oğlum Tunağan Sezer doğum günün kutlu olsun diyece bizde mutlu yılların olsun. Hasan Parçam benim baban daima yanında 14'ündeki gününde olumlu sonuçlar alacağız daima arkandayım Hasan oğlum benim tüm ortamına selam. Doğruların yıldırımı yıkacaktır karanlığı baban Kaymak Ömer. Arkanda daha bir beni şarkısı armağan olsun diyerek mesajını sonlandırıyor. Diğer bir mesajımız Hüseyin SNC 12 koğuşunda yatmakta olan Ersin Yıldırım Ahmet selamlarımı iletiyorum. Bakın benim gözlerimi şarkısını armağan ediyorum elbet bir gün diyor Hüseyin Esen'den. İyi akşamlar Batuhan Kordel'den sıcak şarap şarkısı benden Barış Semiz'e gelsin. Ben buraya bir şeyler yazmıyorum ama şarkı kendine çok iyi, şarkı kendini çok iyi anlatacak ve hatırlatacak diyor. Arşivde bulunmadığı için bir başka şarkı gönderiyoruz. Barış Semiz'e gelsin diyerek mesajını sonlandırmış. Ve öncelik mesajınızın okunması sevgili dinleyiciler fazla da bekletmek istemiyoruz sizleri. İyi yayınlar Çarşamba Kadın Kapalı'da A8 Koğuşu'ndan Buket Bektaş kızım sana gelemedim biraz hastayım çocukların iyi. Tüm güzel şarkılar kızım Buket Bektaş'a armağan olsun diyerek mesajını sonlandırıyor dinleyicimiz. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. Yasin bütün radyo dostlarına ve sevdiklerime armağan olsun Taner abim. Her şey gönlünce olsun diyerek mesajını sonlandırmış. Yaşar Sezer kardeşim canım Tunağan Sezer iyi ki doğdun, iyi ki varsın. Az kaldı sabret kardeşim alacağız seni oradan. Sazaneye gelmedin şarkısı armağan olsun diyor Yaşar Sezer'den.

0: Bilirsin ne güzelim. Söylerdim sana, gözlerimle anlatırdım sevdamı. Sen söz konusu olunca, sevdamız söz konusu olunca bir Allah'ım, bir sen ve bir de ben olurdum. Ama sevdam unutma, aslan gibi yüreğim var. Salsınlar belalar üstüme, fark etmez. Hesabını göreceğim, defterini de göreceğim herkesin. Bunu bil ki seni çok seviyorum. Sen benim dünyam, sen benim nefesim ve sen benim her şeyimdir. Ve öyle kalacaksın. Seni çok seviyorum lan, çok seviyorum. Çok seviyorum.
1: İyi yayınlar, ben Yunus Emre Yanal. A14 koğuşunda bulunan aslan parçası yeğenim Alper Ustabaş'a selamlarımı gönderiyorum. O bizim canımız, kıymetlimiz. Gözün arkada kalmasın, ben hep ailesinin yanındayım. Moraller yüksek olsun, dışarıda onları düşünen sevenleri var. Seni seviyoruz can parçam, yalnız değilsin parçası Yunus Emre. Abisinden Alper Ustabaş'a armağan olsun diyor. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz sevgili dinleyiciler hemen. Samsun Kapalı Açık Cezaevi Pas Kurumu'nda yatmakta olan Kemalcan Yıldırım, Servet Ağaçen, Miraç Taşkın ve Ahmetcan Esen. Buradan Çarşamba Seyir tipinde yatmakta olan Can Parçam Özüm Batuhan Pehlivan'a selamlarımız olsun. Aslan yürekli aydınlık dünlerden gelmedi, karanlık yarınlar bizi düşürmez, her zafere çiçekli yollardan gidilmez. Beklenen gün gelecekse çekilen çile kutsaldır, sabır can bildiğim diyor. Bertaraf şarkısını istiyorum diyerek mesajını sonlandırmış. Format taşı olduğu için güzel bir şarkı sizin için de gelsin.

Hasan Kazan Samsun TTB'inde yatmakta olan canlarım Ayhan Sisko, Yahya Sisko, Emrullah Önce'ye selam olsun özgürlük çatısı altında kavuşmak dileğiyle sizi seven dostunuz Hasan Kazan'dan armağan olsun diyerek mesajını sonlandırıyor dinleyicimiz. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz sevgili dinleyiciler. İyi yayınlar. A14 koğuşunda yatağın Emine Akduman'a armağan olsun güzel günlerde, güzel adımlarla, iyisinde, kötüsünde hep seni seveceğim. Hep seni seveceğim minik bıcırlarla, minik bıcırları görene kadar devam. Aşkımıza armağan olsun bu şarkı Alperi'nin. Çok selam var, seni çok seviyorum Gümüş'ün. Bu aşk bulunmaz şarkısı armağan olsun diyerek mesajını sonlandırmış. Gümüşünden armağan olsun diyor. İlerleyen zamanda yer vereceğiz. Biraz yoğunluğumuz var. Öncelik mesajlarınızın yayınlanması sevgili dinleyiciler. WhatsApp üzerinden değerlendiriyoruz mesajlarınızı. Bir kez daha hatırlatmış olalım. Radyolarını yeni açan dinleyenlerimize. İyi yayınlar. Kabak Seyitip'i kapalı yatmakta olan eşim Caner Çırak ve arkadaşlarına Özgür Zihni, Ersin Karakuş, Enes İnan, Ertem selamlarımı gönderiyorum. Yüreğim Kanıyor şarkısı Caner Çırak ve arkadaşlarına da armağan olsun diyor. İyi yayınlar Anıl Yazıcı'yı 22 koğuşunda yatmakta olan Aslan kardeşim Tunağan sizlere doğum günün kutlu olsun. Can parçam seni unuttum sanma. En kısa sürede beraberiz Allah'ın izniyle. Nice mutlu özgür seneleri. Adam kardeşim Anıl Yazıcı'dan armağan olsun diyor.

parçalıktan armağan olsun diyor dinleyicimiz. Bir başka mesajımıza geçiyoruz. C22'den Berkay Kara der, kader bile yaptığım dostlarıma Tunağan sizlere Berkay Aka selamun aleyküm. Berkay'a kader bile yaptım kardeşim Tunağan sizlerin doğum günü kutlarım. Deli Çoban şarkısı armağan olsun diyerek mesajını sonlandırıyor dinleyicimiz.

bazı duyguların şahidi kelimelerdi. Zamanları bizi çok zor günlerden geçtik. Biz çok zor günlerden geçtik ama kalbimdeki yerin hiç değişmedi. Seni sevmekten, seni beklemekten bir gün kavuşacağımıza inanmaktan vazgeçmedim. Yemin ederim bu hasret bir gün bitecek diye her sabah yeniden umutla uyanıyorum. Allah bizi birbirimize sağlıklı ve huzurla kavuştursun. Bu şarkı özlemi hiç dinmeyen bir yüreğin sevdiğine selamlıdır. Yemin ederim şarkısı armağan olsun. Beni araması gerektiğini de eklersiniz. Sevinirim. Kara Kız'dan armağan olsun bu parça Resul Dal Bey'e diyor. Sevdiğim adama Kara Kız'dan gelsin diyor.

var sevgili dinleyiciler. Öncelik mesajlarınızın okunması bir kez daha hatırlatalım. İyi yayınlar A14 Koğuş'undan Akar Ustabaş Aynı, Koğuş'ta Kaderli Yaptım Abilerim, Anıl Kılınç, Çetin Kalaycı, Kozbi, Kemal, Ahmet Hamdi, Erezi, Azem, Adanur ve farklı koğuşlarda yatan abim Enes Yoruklu'ya Ali Sevilmez bir parçası armağan ediyorum. Yol karardığında elveda diyen haindir diyerek mesajını sonlandırmış Alper Ustabaş.

Kutku FM 105.0 yayınlar. Ben Jey, 6 koğuşundan Kaan Düzgün. Aynı çatı altında kadar bile yaptım abilerim ve kardeşlerim. Halil İbrahim Tosun, Ramazan Öztürk, Onur Payzi, Akın Aksoy, Emrullah İnce, Hüseyin Çavuş, Salih Eroğlu, Doğukan Demiri, Gürkan Rakop, Cesit Ege, Haluk Yılmaz, Ahmet Tekaltun, Ömer Çakır, Ömer Meral'a ve Can Parçam ve Fekir'e gönülden selamlarımı gönderiyorum. Başka koğuşlarda yatmakta olan canlarım Mert Altınsoy, Sarın Doğukan, Kocaman, Ermişan, Oğuzhan Kurtoğlu, T-Tip Açık'ta bulunan canlarım, Emirhan Kaplan ve Kemal Can Dindar'a sevgi selamlarımı iletiyorum. Başka kurumlarda bulunan abilerim ve kardeşlerim Samet Karatay, Ömer Faruk Karatay ve Vefa Servet Kalaycı, Suzi Özkaya ile C27'de bulunan abim Hüseyin Kanlı, seni unuttuğumu sanma, geçmiş doğum gününü yürekten kutluyor, hepinizi canı gönülden kucaklıyorum. Sizleri seven kardeşiniz Kaan Düzgün, beni bilenin gönlünün sesi, beni bilmeyenin en sesinde Azrail nefesiyim. İstek parçam Yaralık Artar, eğer bunu çalmazsınız Kralını Tanımam şarkısı yayınlarsanız çok sevinirim, şimdiden teşekkür eder, iyi yayınlar dilerim diyerek mesajını sonlandırmış Kaan Düzgün'den Armağan oluyor.

0: çekin bir köşeye. Ben tüm alemi izliyorum. Siz bakmayın benim suskunluğuma. Ben zamanını bekliyorum. Öfkeyle kalkarsam eğer, bak zarar vermeden oturmam. Bardak zaten dolu. Sabır taşım çatladı çatlayacak. Damlayan acımam.
1: Selamünaleyküm, ben Yunus Emre. Sisko aleyküm selam. Samsun TTP kapalı da. Yatmakta olan kardeşlerim Ayhan Sisko, Yahya Sisko, Emrullah Ence'ye selam olsun. En yakın zamanda kavuşmak dileğiyle canlarım benim. Tüm güzel şarkılarda armağan olsun diyor Yunus Emre Sisko'dan.

İyi yayınlar Ferhat aileme ve bütün radyo dostlarına armağan ediyorum. Taner abim emeğine sağlık diyor, rica ederiz. Her şey sizler için. Sesinizi duyurmaya çalışıyoruz. Diğer bir mesajımız, iyi yayınlar, ben Muttalip Ömür. Bugün doğum günü olan Tuna'nın sizler doğum günün kutlu olsun. Bu şarkı senin için armağan olsun diyor Muttalip Ömür. Tuna'nın sizlere armağan olsun diyor. Peki bugün doğum günü olan tüm dinleyenlerimize de armağan ediyoruz. Bütün güzel şarkılarımızı. Astrova Spor Salonu sponsorluğunda çarşamba gecesinde beraberiz.

Yayınımız gece yarısına kadar devam edecek sevgili dinleyiciler ve sıradaki mesajımızı aktarıyoruz. Bir yayınlar Samsun Kapalı A12'de bulunan canım için Murat Çabuk için Ceylan'ım şarkısını rica ediyorum. Bütün savaşım senin için değmeyeceğini bir kere hissetseydim bütün savaşımı o saniye bırakır arkamı bile dönmezdim. Seni çok seviyorum fazla cümleye gerek yok. Seni çok seviyorum yarın inşallah Allah'ın izniyle yarın değilse de en kısa zamanda inşallah eşim Allah'ıma emanet ol. Öpüyorum gözlerinden bir de Anıl abicim seni çok seviyorum en kısa zamanda Allah'ım kavuşturacak Allah'ıma emanet emanetsin canım abim. Eşim Murat Çabuk için armağan olsun diyor.

0: Seni unutmak, senden ayrılmak, ölüm ötesi yok sevdanın. Bu aşkta unutmak yok, terk etmek yok, beklemek var. Hem de ömür boyu söz belalım, söz, söz sevdalım.
1: Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. Hilal Kayın Ayaz, A19 koğuşunda olan eşim Mücahit Ayaz, Mücom Aslan Kocam bugün fazla konuşamadık. Yarın aramanı bekliyorum, seni nasıl özledim. Bir bilsen bu yol ne kadar uzun sürerse sürsün. Ben seninle yürümeye razıyım, seninle olan her şeyde varım. Hep seninim, sendeyim, seni çok seviyorum. Kafandaki soru işaretlerini çıkart, düşünme böyle şeyler. Kendine dikkat et ömrüm, ölüme yürürüm şarkısı armağan olsun diyor Hilal Kayın Ayaz'dan.

Yüzün olgunlaştırır, kaybetmek sabrı öğretir diyor Hazreti Mevlana'nın güzel sözlerinden bir tanesi. Geceye devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. 22.07 saatlerimiz. Tüm mesajlarınıza yer vereceğiz. A'dan Z'yi bir kez daha hatırlatmış olalım. Arda Rengi'ne köylüden selam olsun. Her zaman yanındayım oğlum. Tüm güzel şarkılar ve bu şarkı senin için armağan olsun. Sabırla, zamanla Arda Rengi'ne gelsin diyor.

0: kadarıyla.
1: İyi yayınlar Ahla. Tipi kapalı A8'de yatan Engin, can kurtaran ablan seni çok seviyor. Hadi çık da gel şarkısı armağan olsun. Engin can kurtarana armağan olsun bu parça diyor dinleyicimiz.

yayınlar Samsun TTP kapalı daha 22'de yatan Aslan kardeşim canım kanım Hakan Yıldırım'a doğum günün kutlu olsun Nice Özgür Yaşlara kardeşim C3 koğuşunda yatan Aslan abim Kürşat Türköz'e de selam olsun diyor. Eyüphan alıyor sırayı nerede kardeş diyor.

Sezgin Abaz'a Ünye Kapalı'da B6 koğuşuna, kader mahkumlarına armağan ediyorum. Tüm güzel şarkıları diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. Sonrasında bir başka mesajımıza geçiyoruz sevgili dinleyiciler. Seri bir şekilde yer veriyoruz mesajlarınıza. İyi yayınlar. A16 koğuşundan Mert Altınsoy, başta kader bile yaptım abim Umut Güdülü'ye, Samet Yıldırım, Mako Dayı, Bora, Karaca, Kemal Bilinci, Yağız Özbal, İmdat Kayaoğlu'na, İsmail Can Bulat, başka koğuşlarda yatan kardeşlerim Kaan Düzgün, Sefa Onur Ayaz, Oğuzhan Kurtoğlu, Hakan Aksoy, Ahmet Bektaş, Emirhan Kaplan, Kadir Efe Ar, Emre Elebolerek, Yoksel Köseoğlu'na selam olsun, açıkta yatağın Osman Köseoğlu'na da selam olsun. Alem küçüktür, itibar büyüktür, Karlı Dağlar şarkısı Mert Altınsoy'dan armağan olsun diyor. Çarşamba Kadın Kapalı'da C9 koğuşundan Zerda Doğan, kader bile yaptım Ay Parçam, Burçak Yağmur, Orta Meriç, Meral Yangay, Meral Ganyan, Gamze Yelkoğan, Meriç Konova, Özlem Mert, Yol Karardığında Elveda Diyen Haindir, Zerda Doğan'dan Esmesin Yeler parçası armağan olsun ablacığım, haberini ilettim diyerek mesajını sonlandırmış Zerda Doğan. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz sevgili dinleyiciler, bu parça için son bir mesajımızı ekliyoruz. İyi yayınlar. Samsun TTP kapalı yatmakta olan Mehmet Savcı, Ayhan Sisko, Berat Güngör'den A5 koğuşunda yatan Mert Ekin'e Karayazı şarkısı armağan olsun diyor. Daha önce yer vermiştik. Mehmet Savcı, Ayhan Sisko, Berat Güngör ve Mert Ekin içinde giriyor.

Samim Gayrimenkul sponsorunda hafta ortasında çarşamba gecesinde beraber sevgili dinleyiciler. Yayınımız gece yarısına kadar devam edecek. Şu anda mesaj trafiği biraz sakinleşti ve ilk iki saatimiz çok yoğun geçti. Tüm mesajlarınıza özetle yer vereceğiz. Mavişim, Tuncay'ım, canımın içi, seni çok seviyorum. Sabret bir tanem, sayılı gün elbet geçer. Güneşin sözü var bizim için doğacak, hep yanındayım sevgilim. Bu sınavı daha birlikte atlatacağız. Sensizlik zor olsa da bekliyorum. Senin kadar hiç kimseyi sevmediğim şarkısı armağan olsun diyor.

Selamlar Ekim, ben Açık'ta yatan İbrahim Durmaz. Aleyküm selam İbrahim Durmaz. Öncelikle A22'de yatan Öz abim Dalton Adem Çala Beyaz Özbala Arda Rengi'ne çok selamlarımı iletirim. Buradan A21'de yatan abilerim Ünal Eker Caner Balıklı Efe Tüfekçi Hasan Tüfekçi Cumali Tımarlı Mehmetcan Şentürk Abdullah Donu Kadir Bininci ve A14'te yatan abilerim Enes Yoruldu, Selim Güven, Azican Hünerli, Burak Yılmaz, Mehmet Emin, Aktuman'a, Anıl Kınınca, Anıl Güler, Hasan İmici, Osman Bayrak, Burak Rengin, Arda Rengin'e çok selamı var. İbrahim Durmaz ve sevdikleri için geliyor.

Evet sevgili dinleyiciler, Kalpten Kalbe programında beraberiz en güzel şarkıların adresinde ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Bu şarkı Resul Dalbey'e sevdiğim adama kara kızdan gelsin çok dinledik belki beni hatırlatır. Bazı duyguların şahidi kelimeler değil zamandır biz çok zor günlerden geçtik ama kalbimdeki yerin hiç değişmedi. Seni sevmekten seni beklemekten bir gün kavuşacağımıza inanmaktan vazgeçmedim yemin ederim. Bu hasret bir gün bitecek diye her sabah yeniden umutla uyanıyorum. Allah bizi birbirimize sağlıkla ve huzurla kavuştursun. Bu şarkı özlemi hiç dinmeyen bir yüreğin sevdiğine selamıdır. Seni çok seviyorum. Sevme sen de beni. Ama iyi geceler dileyemedim. Rüyanda karalısını gör. Sevdiğim Adnan Şensiz'den yemin ederim şarkısı armağan olsun diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz.

0: Samev Gayrimenkul katkılarıyla.
1: Evet, geceye devam ediyoruz sevgili dinleyiciler ve sıradaki mesajımızı aktarıyoruz. Bazı bekleyişler yormaz, insanın sevdiğine biraz daha yaklaştırır. Ben her günü sana kavuşacağımız ana bir adım daha yaklaşmanın umuduyla yaşıyorum. Mesafeler sadece yolları uzatır, sevgiye değil. Kalbim her zaman senin yanında, dualarım hep seninle. Bir gün bütün bu özlem geride kalacak ve geriye sadece kavuşmanın mutluluğu kalacak. O güne kadar seni aynı sevgiyle, aynı umutla bekleyeceğim. Seni çok seviyorum kurban olduğum Emrah Yalçın'dan. Kübra Taş'a armağan olsun gülüm şarkısı diyor Emrah Yalçın'dan. Hiçbiri...

Emrah Yalçın'dan Kübra Ataş'a armağan olduğu 22 Eylül saatlerimiz çarşamba gecesinde beraberiz. Yayınımız gece yarısına kadar devam edecek. Tüm mesajınıza yer vereceğiz sevgili dinleyiciler. İyi yayınlar. Çarşamba Kadın Kapalı C9'dan Nursen Aşalık Bafra Aşık'ta bulunan sevdiğim, özlediğim kalbimin diğer yarısı Samet Aynay'a uzaklar. Unuttur ama sadece özletir. Seni çok seviyorum istek parçam. Seni, benim seni görmem lazım şarkısı armağan olsun diyor Nursen Aşalık'tan.

İyi günler, ben Muhammed Esen. C12 koğuşunda yatmakta olan İlker Ölmez, Anıl Özel, Atıkentli Seco Yaşar Dirican, Adil Bayit Kaya, Ali Küçük Dede Murat. İsmini sayamadığım tüm dostlara selam olsun. Elbet bir gün yar senden sonra şarkısını icra ediyorum diyor. Muhammed Esen için geliyor.

0: Aradığın arsa, aradığın ev Samev Gayrimenkul sunar.
1: Yeni saatimizi 20.01 saatimiz değerli dinleyiciler. WhatsApp numaramız 0542-744-6555. Sevdiklerinize, sevenlerinize mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. Kalpten Kalbe programında 23.00 itibariyle başladı beraberliğimiz. İyi yayınlar, ben İlkay Daha Kayın. A19 koğuşunda yatmakta olan Özüm abim Mücahit Ayaz'a seni çok özledim. Tek ve gerçek resim özgürlük çatısı altında buluşmak dileğiyle kardeşin seni sabırla bekliyor. Yarınlara göreceğiz inşallah diyor İlkay Taha Kayın ve sevdikleri için geliyor.

Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yine Samsun TTP kapalıda yatmaktan Mehmet Savcı, Ayhan Sisko, Berat Güngör'den A5 koğuşunda yatan Mert Ekin'e armağan olsun bu parça diyerek mesajını sonlandırıyor denizcimiz. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz.

Selamun aleyküm, iyi yayınlar. Ben Muttalip Ömür. Aleyküm selam. C22 koğuşunda kaderle yaptım abilerim, kardeşlerim Erdal Büyükdağ, Berkay Ak, İlhan Kotbay, Seyfullah Başkurt, Yusuf Taş, Can Berçatı, Murat Karaca, Faik Ustabaşı, Serkan Koloğlu'na, Hayrullah Kılınca, Çetin Düdü, devletin altın kelepçesini takmayan özgürlüğün kıymetini bilmezmiş, Karayazı şarkısı armağan olsun diyorum Muttalip Ömür'den.

Diğer bir mesajımız, Anadolu Kaka Çarşamba Açık'ta yatan İsmail Taftan abime sıradaki şarkıyı armağan ediyorum. Az kaldı abim güzel günleri diyerek mesajını sonlandırmış.

İyi yayınlar çarşamba kapalı A6 koğuşunda Tansu Kaplan'dan hayatta zamandan kıymetli ne var? Kime harcadığına dikkat et. Aynı koğuşta kaldığım kadar bile yaptığım can bağım Eda Büyüktağ dostlarım Elif Tuana Gül Bulut Elif Kocakel Beyza Yüksel Yasemin Demirtaş Beyza Yavuzer için armağan ediyorum diyor Tansu Kaplan'dan. Bir mesajımız iyi yayınlar Harun ben bütün radyo dostlarına ve sevdiklerime armağan olsun. En güzel şarkılar her şey gönlünüzce olsun diyerek mesajını sonlandırmış. Kutlu FM Tolga Aydın, Özkan, Güleç, Ozan, Çelik, Caner Göksu, Hüseyin Özçelik, Adem, Kuskuş, Doğukan, Kuru, Sezgin, Abaza, Ünye, Kapalı, Cezaevi, B6 Koğuşuna, Kader Mahkumlarına armağan olsun diyor.

Bütün olgunlaşları kaybetmek sabra öğretir diyor Hazreti Mevlana ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Y27 koğuşundaki Serdar Doğan Yılmaz'a insan en çok kalbinin huzur bulduğu yeri özlermiş. Benim huzurum hep sensin su gibi gözlerim şarkısı armağan olsun Serdar Doğan Yılmaz'a diyerek mesajını sonlandırıyor dinleyicimiz. İyi yayınlar. Samsu TTP Kapalı'da C8'de yatmakta olan Hüseyin Çetin, zor süreçten geçiyoruz. Çok sabırlı ve sakin ol, bir an önce kavuşalım. Meleğinden kucak dolusu öpücükler, tüm güzel şarkılar senin için armağan olsun Hüseyin, Çetin için gelsin diyor.

uçurum üzümü belki aşk. Paramparça, yere çakılacağını bile bile. Sanki elini uzatsan avuçlarında, sanki kilometrelerce uzak.

Evet, Saklımdasın şarkısı var sırada. İstek parçamız, sonrasında şu dağlarda Karol Saydım sevenleriyle buluşacak. Saat 20 itibariyle başladı beraberliğimiz. Sevgili dinleyiciler, yoğun bir mesaj trafiği vardı bu gece. Son bir haftadır sakindi ama bu gece çok yoğundu. Hiç endişe etmeyin, tüm mesajlarınıza yer vereceğiz. Şu anda geceye dair bekleyen 4-5 mesajımız var. Gelen mesajları da hemen listemize dahil ediyoruz. Saat 23.00'dan itibaren mesajlarınızı göndermeye başlayabilirsiniz. Merhabalar, ben Rabia Efnan Bağcı. Samsun'dan Osman Bayrak'a, hayatıma kattığın tüm güzellikler, bana hissettirdiğin her duygu ve varlığınla bu hayatı yaşamaya değer kıldığın için sana teşekkür ederim. İyi ki karşıma çıktın, seni çok seviyorum bir tanem. İyi ki varsın diyerek mesajını sonlandırıyor. Rabia Efnan Bağcı için giriyor.

0: dağlarda kar olsaydım.
1: İyi yayınlar. Ahlat TRT1 kapalı A8'de yatan Engin, can kurtaran her şey geçecek, kurban oldum. Ablan hep yanında, dualarım seninle, seni çok seviyorum diyor. Engin, can kurtarana armağan olsun diyor dinleyicimiz. Diğer bir mesajımız iyi yayınlar köylüden. Arda Rengin'e armağan olsun tüm güzel şarkılar diyor. Sabırla, zamanla inşallah diyor. Ve sevenleriyle buluşturuyoruz.

olsaydım arar bulur muydun beni, beni sahipsiz mezar olsaydım, olsaydım sahipsiz mezar olsaydım, olsaydım sahip.

20.29 saatlerimiz çarşamba gecesinde beraberiz. Kalpten Kalbe programında yayınımız gece yarısına kadar devam ediyor. B radyolarını yeni açan dinleyenlerimize bir kez daha Tutku FM ve Kalpten Kalbe programına hoş geldiniz diyoruz. Sponsorumuz Sam Ev Gayrimenkul sponsorluğunda beraberiz. Atakum'da Sam Ev Gayrimenkul hizmetinizi. Ben Atakum'dan Ayçin, çarşamba C9 koğuşuna yatan kız kardeşim Nursen Ayçalık için Ne Kadar Acıyor Yüreğim şarkısını istiyorum. Seni çok özledim, bu evde sensiz olmak çok zor. Bir an önce gel, Homay'da seni dört gözle bekliyor bir tanem. Seni çok seviyorum, her şey güzel olacak inşallah diyor Atakum'dan Ayşin mesajını ulaştırmış.

Arda Rengene Köle'den selam olsun. Baban her zaman yanındayım oğlum. Unutma, nerede olursan ol, gönlüme seninle. Sabır en büyük güçtür. Gün gelir, her şey güzel olur. Kendine çok iyi bak. Güçlü dur, biz yanındayız her zaman senin. Arda Rengene armağan olsun diyor.

Gülü soldurmam kibariye yorumu var. Sırada sevgili dinleyiciler, iyi yayınlar. Ben Düşağ, sol yanım canım eşim Polat Paçak için Gülü soldurmam şarkısını rica ediyorum. Teşekkür ederim sevgilim, sabrınla, sevginle, merhametinle beni bu kadar güzel sevdiğin için. Sen özlenecek, sevilecek en güzel şeysin. Şu dünya hengamesinde soluklandığım tek yersin. Seni çok seviyorum. İyi geceler. Allah'a emanet ol. Güzel gözüm diyor. Büşra için giriyor. Dikeni.

0: Samev Gayrimenkul katkılarıyla.
1: Evet, Kalpten Kalbe programında sevgili dinleyiciler, saat 20 itibariyle başladı beraberliğimiz. Samev Gayrimenkul Atakom'da hizmetinizde. Tutku FM bünyesinde ayrıca Astrova Spor Salonu'nda, Ömer Evleri'nde, Atakom'da hizmetinize devam ediyor sevgili dinleyiciler. Spor severleri duyurulur. Sıradaki mesajımızı aktarıyoruz. Kimse bilmez içimde sana ayırdığım yeri. Günler geçiyor, mevsimler değişiyor ama kalbim hep aynı isimle atıyor. Yokluğun canımı acıtsa da sevgim bana güç veriyor. Seni beklemek benim için yük değil. Sevgimin en sessiz hali, bir gün gözlerine yeniden baktığımda bütün bu hasret tek bir yürüyüşünde eriyip gidecek. O güne kadar kalbim hep seninle, seni ilk günkü gibi değil. Her geçen gün biraz daha derinden seviyorum her şeyim. Emrah Yalçın'dan Kübra Ataş'a, o benim canım parçası, armağan olsun diyor Emrah Yalçın.

Saat 20'de başladı beraberliğimiz Kalpten Kalbe programında Tutku Efendi. Ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz sevgili dinleyiciler. A20'de olan eşim Bıraktan Aslan, sensiz geçen her gün seni ne kadar çok sevdiğimi ve bana yeniden hatırlatıyor. Hasretim her geçen gün büyüyor ama sana kavuşacağımız günü düşünerek sabrediyorum. Kalbim hep seninle, seni çok seviyorum. Kurban oldum kocam. Allah'a emanet ol, iyi yayınlar diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz eşim Bıraktan Aslan için gelsin diyor.

0: İyi yayınlar diliyorum tüm güzel şarkılar. Köylüden Arda Rengi'ne armağan olsun. Sabırla zamanla inşallah ailen hep senin yanında. Tüm güzel şarkılar da Arda Rengi'ne armağan olsun köylüden diyor. Diğer bir mesajımız ise iyi yayınlar annesinden Alper Ustabaş'a armağan olsun diyor. Ve ey gönül alıyor sırayı.
1: Tutku FM

WhatsApp numaramız 0542 744 65. 55 sevgili dinleyiciler. İyi yayınlar Harun, ben bütün radyo dostlarına gurbette yansılaya selam olsun. En güzel şarkılar armağan olsun diyor Harun'dan. Berkay alıyor sırayı, terk etmek ne kadar kolay diyor.

saatler gece yarısını geçiyor sevgili dinleyiciler. Ve geceye dair bekleyen bir mesajımız var şu anda. Bazen gece herkes uyurken sessizce seni düşünüyorum. İçimde biriken özlemi, sana söyleyemediğim cümleleri ve yarım kalan hayallerimizi taşıyorum. Keşke bir anlığına yanında olabilsem, elini tutup geçecek, her şeyi düzelecek diyebilsem, bilmeni isterim ki aramızdaki hiçbir uzaklık kalbindeki yerini değiştirmedi. Sen hala en güzel duam, en derin özlemim, yüzümdeki en güzel gülümsemenin sebebisin. Seni beklemek kolay değil belki ama seni sevmek bana güç veren en güzel şey, kurban olduğum. Üzerini ört, yarın yine seninle radyo başında olacağım. Seni çok seviyorum, kurban olduğum. Rabbime emanetsin. Emrah Yalçın'dan Kübra Ataş'a, en büyük aşkım sensin, parçası armağan olsun diyor Emrah Yalçın.

arkanda bıraktığın bu enkazın selasını da okut. Öyle git.

Saat 20.00'da başlayan beraberliğimizin sonuna gelmiş bulunuyoruz değerli dinleyiciler. Samy Wiremaker sponsorluğunda yoğun bir mesaj trafiği var dağdan Zeytin. Mesajınıza yer verdik. Şarkıları da yetiştirebildiğimiz kadar mesajlarıyla dinleyerek programımıza renk katan bütün dinleyenlerimize ayrıca özetle teşekkür ediyoruz. Her şey gönlünüzce olsun. Kendinize çok çok iyi bakın. Bizleri internet üzerinden tutkufm.com'dan canlı dinleyebilirimden dinleyebilirsiniz. Telefonlarınızı ayrıca Play Store'dan Samsung Tutku FM yazarak uygulamayı indirebilirsiniz. Bir sonraki yayında buluşmak üzere. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın.

FM, arabeskin en iyisi. Türkiye'nin en damar radyosu, Tutku FM. Bu frekansı çok seveceksiniz. Burası Tutku FM.

aramızda kırılıp yatan uzaklığa inat, ayaklarınla kasıklarımın kasırgasını, ellerinle yüreğimde yaktığın ateşi düşlüyorsun. Sularımız sızıp karışıyor ay karanlıkta ve çırılçıplak bir ırmağa dönüşüyoruz yatağımızda. Apansız pencerende gülümsüyor güneş, ne güzel. Bütün parmakların tıkır tıkır işliyor. İştahla biliyorsun yaşamaktır aşk. Geceyle gündüzün sessiz geçişimidir bir uyku boyunda. Delice bir yangın parmaklarının buzulunda. Ah şarut, her yerimiz nasıl da şaşırıp kalmayız.

FM, arabeskin en iyisi. Türkiye'nin en damar radyosu, Tutku FM.

Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Tutku FM Türkiye. Takip et.